0: sıradaki şarkı Upuz'un mesaja ok diye cevap verenlere gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: Bir ortak geçmişimiz var.

0: doldur bitmez kedeme.
1: Radyo Ne. Sıradaki şarkı bizi dinleyen bütün erkeklere gelsin.
2: Radyo Ne.
3: Hayatın içi.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı ve az bulutlu 38, Samsun parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Aygül Aydın'la günaydın.
3: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
4: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
3: Ay canım benim ya. Şu radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
2: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo T.
1: Reklam. Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'lı olun.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Reklam.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı, bugün kendimle gurur duyuyorum diyenlere gelsin.
3: Radyo D.

günaydın. Radyo D Ay Gülaydın'la günaydın. Başladı günaydın Aygül'cüm. İşe başladım diyor. Bu da senin ilk iş günü kahvaltım. Ay ne güzel kahvaltı. Oh biri de bana yapsa şunu. Ay ne güzel ya Rabbim. Maşallah. Vallahi şöyle domates, salatalık, çay, biraz yumurta. Neyse acıktık. Baba. Günaydın, günaydın. Radyo D Ay Gülaydın'la günaydın. 0549 204 0104 WhatsApp hattımız efendim. Bugün 3 Eylül 2026. Eylül'ü bile 3 gün geçmişiz de gelmişiz Perşembe'ye. Bravo valla. Maşallah ne diyelim. Tüm heyecanımızla, gençliğimizle devam ediyoruz. Ve en önemlisi kremlerimizle.

0: kişinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
2: Fırıncıya damış.
0: Ya zenci keşiş.
2: Ya ruha dalış.
1: Elem terefiş. Sınıfta kalış.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.25'lik düşüşle 14.050 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.786, çeyrek altın 11.507 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dal.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar geliyor 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Günaydın kraliçemiz, günaydın sarı papatyamız. Seni çok seviyoruz. Elazığ'dan Hatice demiş. Günaydınlar diyorlar yine. Günaydın Aygül'üm. Ama isimlerinizi yazın lütfen. Şehrinizi, isminizi yazın ki o şehrin de bir motivasyonu var. Desinler ki aa bak görüyor musun Ankara'dan, aa bir bak benim memleket Adana'dan falan desinler yani. Söyleyin memleketlerinizi... isimlerinizi, bulunduğunuz yerler nerelerdesiniz şu an, muhakkak söz edin efendim, başlıyoruz.

0: kişinin
1: aynesi iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
0: Fırıncaya damış.
2: Ankara'dan Aynur selamlar Aygül'üm diyor. Aygül abla günaydın. 6 Eylül benim doğum günüm. Başak Burcu yorum alabilir miyim demiş Ferhat. Ferhat'cığım Başak Burçları daha ne etsin yani. Başlarına gelmeyen kalmadı ama artık iki yakaları bir araya geliyor inşallah. İşlerin yoluna girdiği bir dönem başlıyor. Murat Kaptan yazmış Çeşme Alaçatı'dan günaydın.

0: Olin Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bazı araştırma şirketlerince yayımlanan çalışmaları eleştirerek terörsüz Türkiye hedefine barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemi faciasına ilişkin yaptığı açıklamada Girne'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Batan Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırı düzenlemeye hazırız açıklamasını yaptı. İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında biri çocuk iki Filistinli yaşamını yitirdi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı ve az bulutlu 38, Samsun parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
4: Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
5: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
6: Zor olmuyor mu Mehmet?
7: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
6: Hem yazarlık hem hamallık.
4: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
8: Vazgeçmem bizden.
5: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
4: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma. Logo

kartımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün...

0: Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: Efendim günaydın, hoş geldiniz. Hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz.
1: Gözyaşlarını tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok.
0: Gülmek var.
1: Şarkımız da öyle söylüyor.
0: Nerede trak, orada bırak. Ya dün artık delirdim böyle, dayanamadım. X'te, yani eskinin adıyla Twitter, gittim tweet attım, dayanamadım. Neden dayanamadığımı hemen söyleyeyim. Cem Yılmaz, biliyorsunuz, ölümden döndü adam. Son dakika ulaştırılmış hastaneye, bir kalp krizi geçirdi. Ve adam yoğun bakımda kalıyor 2 gün. Hakikaten sıkıntılı bir süreci atlatıyor. Ya sen sev sevme, nefret et etme, sonuçta bir insan yani. Cem Yılmaz ailesiyle kavuştuğu bir resmi paylaşıyor. Yine bir yoğun bakımdan çıkmış bir insan tipi olarak, yine helal olsun adama, hakikaten dipdiri duruyor orada. Adamın yok efendim ayağı çıplak, ayağı şişmiş. Masada börek varmış. İşte daha kalp krizi geçirmiş bir adama masada börek mi olurmuş? Kolonya varmış masada. Kolonya neden bizim meşhur markamız varken neden Alman markası duruyormuş? Çok ilginç ya. Hangi motivasyon size işte Türk kolonyası yerine onu koyuyor falan diye. Böyle Cem Yılmaz'ı sürekli eleştiren ama o kadar kötü bir kalpli ve

kötü bir taraftan yapıyorlar ki bunu. En son dedim ki, yani bir tweet attım arkadaşlar, dedim adam yoğun bakımdan çıktı, yani duty free'den gelmedi sonuçta, değil mi? Oradan gelip de magazin yapmıyorsunuz, çekmiyorsunuz. Yaşadığı onca şeye rağmen o gayet iyi görünüyor, geçmiş olsun, çok güzelsin, aslan gibisin diye yazmaktan ne oldu, ya da hiçbir şey yazmamak olsa ne olur? Bu kadar vicdansızlık gerçekten organik mi? Yani acaba botlar mı yapıyorlar? Onu merak ediyorum. Yani mesela gerçek mi bu insanlar ya? Ya o kadar üzüldüm ki, üzüldüğüm şey bu Cem Yılmaz'a bu denmiş o denmiş falan değil. Üzüldüğüm şey sosyal medyanın bu kadar aktif olduğu bu düzende orada inanılmaz bir klavye kahramanlığı var. Ve insanlar kafayı yemiş durumda. Hani nerede trak orada bırak diyoruz ama hani bırakılacak yeri de yok. Sonra neyse dün kalktım buna yazdım. Dedim ya yazık dedim ya, nerede sizin vicdanınız dedim. O tweet'i atan kızın da görselini koydum. Kız bana yazmış altına yorum. Siz gerçek misiniz onu sormak istiyorum. Benim sayfam motivasyonu ne demişim. Nereden buldu da aldı ilginç gibisini. Olayı nerelere çektiniz, delirmişsiniz hepiniz. Ben kendi kendime takılıyorken SS alıp 2 milyon görülme yaptınız şu tweet'e. Yani günaydın. Kız diyor ki benim sayemde 2 milyonda görüntülenme aldın diyor. Çünkü ben hiç ömrümce 2 milyon görüntülenmeyi görmedim. Bu kız da olmasa 2 milyon görüntülenmeyi alamayacakmışım. Yani kendisi çok daha büyük bir düşünür. Ya yani inanılmaz bir ego, nasıl bir zihin, nasıl bir bakış açısı. Yüce Rabbim bizi ya ben şöyle bakıyorum olaya. Hastalıklı düşüncelerde olan insanlar var toplum içerisinde ve bizim çocuklarımız var arkadaşlar ya. Bizim evlatlarımız bunların aralarına karışıyor. Hadi biz kendimizi bir noktada kurtaracağız. Çocukları nasıl kurtaracağız? Muhtemelen herkes kendi şeyini yaşayacak. Allah iyi vicdanlı insanla karşılaştırmayı nasip etsin. Yoksa yandık yani. Bak

0: Kişinin
1: aynesi iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
0: Fırıncaya danış.
1: Ya zenci keşiş.
0: Ya ruha dalış.
2: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Herkes bu durumdan şikayetçi. Diyor ki Aygül sırf bu yüzden Twitter'ı kapattım. Günaydın Aygül demiş. Bunlar klavye canavarı. Kötü her yerde kötü. Vallahi öyle hayatım, öyle maalesef öyle. Hayattan soğutuyorlar. Bizleri de, iyi olan insanları, bu işi yapmak isteyen insanları da zaten soğutuyorlar.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Yerleşim yerlerinde araç park edilirken trafik akışı engellenmemelidir. Dar sokaklarda yanlış park etmek acil araçların geçişini zorlaştırabilir. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle park kurallarına uyulması zorunludur.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Radyo D. Reklam.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
9: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
10: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
11: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
9: Nasıl?
12: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
13: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Selam, ben Piraye.
16: Ben de Rutkay.
15: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
17: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
18: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
19: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Reklam. Radyo D.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı arkadaş ortamında en kötü esprileri yapana gelsin.
3: Radyo D.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 2 Eylül çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.25'lik düşüşle 14.050 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.786, çeyrek altın 11.507 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Reklam.
6: 1-1-2.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Tırtıcımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir yakışıklı. Kızlar bana bakarken camdan dişiyorum.

Arkadaşlar o kadar fazla gidişat dinledik ki, gidişatın 2.0 versiyonu çıkmış. Güncelleme gelmiş. Kobra Murat'la birlikte. O zaman onu da dinleyelim, ayıp olmasın.

0: Bayılıyorum bu sevda çenen tutulsuna ya. Vallahi o kadar hoşuma gidiyor ki hakikaten kendime söylüyorum. Genelde diğer hiçbir sevda alınmasın. İnanın Kobra Murat benim için demiş çenen tutulsun diye. Çünkü çenemi hiç tutamıyorum. En büyük problemim bu. Ama olsun.
1: Sonuçta olsun.
0: Yani o noktaya getirmeyeceksiniz. Yani, o noktaya getirmeyeceksiniz ki çenemizi şey etmeyelim yani. Ne olacak? Bir kere daha dinleyeceğim. Sevda çenen tutulsun de Kobra Murat.
2: Sevda çenen tutulsun.
0: Heh, tutulsun.
2: Ama röportajımı bölüyorsun. Ha, doğru.
0: Sonra da anlaşıyorlar, dövüşüyor. He doğru diyor. Ay çok komik ya. Aynı biz gibiler. Aygül Tan konseri var Ankara'da. 8000 bilet satılmış Aygül. Metrekareye 4 kişi düşüyormuş. Ayakta çok kalabalık. Ben gidemiyorum diyor. Yani yapacak bir şey yok. Ben bile o gerçekten son stadyum konserini, ya hayatımın şokunu yaşadım yani. Ya çok mükemmeldi, çok güzeldi ama yani Türkiye Cumhuriyeti olarak gerçekten böyle bir organizasyona hazır mıyız? Tartışmaları açığız yani o konuda. Çünkü insanımız bence toplumsal anlamda bizim insanımız böyle olaylarda, kalabalık organizasyonlarda sabırlı, nazik, zarif, yardımsever değil yani. Hani bu da bir gerçek. Organizasyonların da bir suçu olmuyor ama korkunç yani. Vallahi korkunç. Bazen insanların o fütursuzca, acımasızca durumlarına böyle hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Diyebilecek bir şey yok. Sevda çenen tutulsun.

Aygül vallahi gidişat şarkısını en çok sen söylerken seviyorum diyor. Arkadaşlar şarkıyı benim sanıyorsunuz. Benim değil şarkı. Çok şarkıyı söyledim. Yani Kobra Murat'la aslında bana yap.

0: Ay gücüm ya, neyse boş ver, kaldır kollarını yapabilir miyiz bir tur demiş. Bir tur bisiklete biniyor zaten. Yaparız tabii.
1: Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Sesin aşağıdan az geliyor. Tuttum kendimi.
0: Sevda Güney yazmış. Aygül çok alınıyorum. Sürekli Sevda çenen tutulsun deyip duruyorsun. Bir şey

Aygül, bir şirkette temizlik, servis, yemek yapıyorum. Maaşlar çok veriliyor. Artı bir de inşaat yapıyorlar. Artı saygıları da kalmadı. Artık ben ayrılmak istiyorum ama doğru zaman mı? Akrep yükselen oğlak, uygulamaya sordum. Senden de bir fikir alayım diyor.

Bakın arkadaşlar, Mars Satürn karesi ve Uranüs açıları hakikaten sert bu arada. Lütfen yanılgılara çok dikkat edin, kazalara çok dikkat edin, dolandırılmalara dikkat edin, telefonla arayıp manipülasyonlara, para aktarmalarına dikkat edin. Mutlaka birilerine sorun, rica ediyorum.

0: Senin
1: ailesi.
0: Öyleyse çalış.
2: Evet efendim, mesajlar geliyor. Fulya ben Aygücüm. Hayırlı sabahlar Antalya'dan sevgilerimle demiş. Günaydın Aygül'üm. Okullar açılacak. Bir de İngilizce dersimizi başlatsan mı acaba diyor. Kapıcı İzzet'i sormuş. Tabii ki bir turda onu dönelim ki İngilizce OE olan aşinalığınız gitmesin. Kulak dolgunluğunuzu kaybetmeyin. Mars Satürn şeysi Ay Uranüs dik açısı mı uyutmuyor? Zombi mod 10 yine bugün diyor. Günaydın Aygül'cüm demiş.

0: Maybelline Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bazı araştırma şirketlerince yayımlanan çalışmaları eleştirerek terörsüz Türkiye hedefini barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemi faciasına ilişkin yaptığı açıklamada Girne'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Batan Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırı düzenlemeye hazırız açıklamasını yaptı. İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında bir çocuk iki Filistinli yaşamını yitirdi.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı ve az bulutlu 38, Samsun parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bir mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

ki birazcık bozuldun. Ruhun belki can çekişiyor. Ay ne seviyorduk bu şarkıyı ya. Sana kırmızı çok yakışıyor. Şimcik konumuza gelelim. Efendim Yıldız Tilbe bir tweet atmış. Tweette diyor ki bir televizyon programı yapmak istiyorum. Kimse benimle ilgilenmiyor. Bir TV kanalı bulamadım. Haftada bir

şarkı, türkü söylemek için ne güzel olurdu diyor. Düşünsenize, Yıldız Tilbe ne güzel olur. Evet gerçekten, ama Yıldız Tilbe de şöyle mesela, biz bir hafta kalka ben bugün gelmiyorum programa der. Ben gitmiyorum der mesela. Yapımcılar da bunu bildiği için bence korkuyorlar. Ya sabah kadar 15 sözleşmesi olsun Yıldız Tilbe'nin. Hani zaten vibe'ı da o. Ben Yıldız Tilbe'nin yerinde olsam açardım hemen bir YouTube. Koyardım önüme şeyi. Başlardım, şarkımı da söylerdim. Ondan sonra güzel profesyonel anlamda evin içerisinde bir kamera, bir şey kurdururdum. Sen Yıldız Tilbe'sin ya, senin sesin. Ben proje kadınıyım ama, proje insanıyım yani. Bir kamera, bir mikrofon, güzel bir enstrüman ve Yıldız Tilbe. Bitti. Var ya, 5 milyon izlenme garanti ha, ben size söyleyeyim. Pijama ile oturacak. Bitti. Bak, 5 milyon garantiliyorum. Televizyondan alacağı paranın kaç bin katını alır. Yıldız Tilbe'nin de elinden tuttun Aygül, maşallah. Estağfurullah canım. Yıldız bizi kaç kere tutar? Yani estağfurullah. Önce ben, hani kel başa şimşir tarak mı demişler? Önce ben kel kafamı mı kapatayım? Ay buradan keller alınmasın lütfen. Tamamen şey yapıyorum. Aygül, gökyüzü bu durumda en dikkatli olması gereken sensin bence. Başına gelebilecek her şeyi işaret ettin az önce. Dolandırılmak benim çok dikkatimi çekti diyor. Vallahi bence siz de dikkat edin. Allah Allah. Günaydınlar, iyi yayınlar. Aygül Hanım Muğla Milas'tan, Taner Tokker ve Ali Özcam'dan sevgiler, saygılar demiş. Bana da bu sezon için bir televizyon programı teklifi gelmişti. Tabii ki biliyorsunuz benim televizyona karşı ne kadar... Bu kadar antipatik bir insan olamam ben ya. Yani televizyon dediğinizde tüylerim diken diken oluyor. Acaba ne geçti başımdan bilmiyorum. Bak, radyoya aşığım. Radyoya koşa koşa geliyorum. Her sabah kaç tane insan istikrarlı bir şekilde her sabah düzenli gelir, 3 saat yayınını yapar. 5 sene olacak. Allah nazardan saklasın. Çok önemli bir şey. Koşa koşa geliyorum ya. Ama biri bana televizyon teklifi içinde bulunduğunda falan böyle hemen mi şimdi? Benim garibanlığı görün ama. Hele ki konuk olarak davet ediliyorsa. Bu cuma mı? Bu perşembe mi? Emin misiniz?

Evet evet, babamdan sebep. Bak doğru söylüyor babam. Ben herhalde televizyonun baba travması yaşıyorum televizyonda. Babam beni görecek diye. Doğru doğru. Hatırlıyor musunuz? Bu travmamı yılın sonunda CNN Türk'te yılbaşına girmiştim. Fulya Öztürk, Oytun Erbaş ve ben 2026 senesine böyle girmiştim. İlk kez baba evinde yılbaşında değildim. İnanılmaz bir travmaydı. Oytun bir yandan dua ediyor. Ben bir yandan dua ediyorum ki akrabaların hepsi şimdi CNN Türk'te izleyecekler diye.

Aygül diyor, hani sen Beyaz Şov'a gitmiştin ya, dekor bir şeyi kafana düşmüştü diyor, ondan olabilir mi? Hayır arkadaşlar, öyle olmadı. Ben lise dönemlerinde Beyaz Şov'a konuk olarak otobüslerle şey götürüyorlardı, böyle öğrencileri götürüyorlardı. Ben de konuk olarak Beyaz Şov'a öğrenci olarak gelmiştim. Bu binaya geldim bu arada, burada. Beyaz son yaz programını yapıyordu. Böyle bir tane dekorunda Beyaz'ın zenci bir kız şeyi var. Dekorda alçıdan yapılmış bir kız ifadesi var, işte sembolü var. Duvara da asılmış bu. Dekorları herkese atıyor. Ben de nasıl bir Beyazıt Öztürk fanıyım ama yani. Öyle böyle bir fan değilim yani. Bayağı Beyaz'ın posterleri falan var evde yani. Beyazcıyız. Neyse benim de arkadaşlarım biliyorlar. Ben böyle görünce elim ayağım titriyor. Çığlık falan atıyorum. Aa Beyaz! Nasıl bağırıyorum ben? Bağıramam. Beyaz! Falan. Neyse. Ondan sonra cima arkadaşlar. Dekorları atarken o attığı şey benim kafama bir geldi mi? Benim şurama, şu kısma bir geldi. Şöyle hafif bir çizik ama hafif de kanıyor böyle minik. Ama aldım. O dekoru aldım. Neyse aldım, bağırıyorum. Benim, benim, benim. Bu arada dediler ki aa senin kafan kanıyor. Çizildi orası falan. Sonra Beyaz'a dediler ki ya kızın kafasını attın. Ben de bekliyorum böyle heyecanlı. Ay olsun kanasın diyorum, Beyaz gelecek. Ay geçmiş olsun, özür dilerim falan diyecek diye bekliyorum hani. Böyle heyecanlandım. Ona da razıyım ya. Fanlık böyle bir şey. Çok güzel bir şey bence fanlık. Ondan sonra Beyaz şey yaptı arkadaşlar. Döndü arkasını, çekti gitti. Ben ve dekor böyle bakışıyoruz. Böyle bakıştık dekorla. Sonra oradan Kanal D'den yine geldiler. Bir tane şuraya bir yapıştırıcı bir şey yok dediler. Yolladılar. Ya hiç unutamam ya. Vallahi ne güzel. Bir anım var mı? Var vallahi. Beyaz kafama dekoru atmıştı. Mükemmel bir anım var.

Aygül keşke bayılma numarası yapsaydın diyor. Beyazın hiç takacağını sanmıyordum. Takmıyordu yani. Ben bir ara Beyazıt Öztürk'e ulaşmaya çalıştım. Aslında hem dekoru anlatacaktım ona. Dekor kendisi şeyinde de videolarında da var. O videoları da gösterip dekoru da vermek istiyordum. Al sen mi kafama atarsın, ben de şimdi sana atayım demeyi arzu etmiştim. Çünkü içimde kaldı ya. Allah Allah. Ben de onun kafasına atayım. Kendi dekorunu iade edeyim. Canım ben de ünlü oldum, ne haber? Ne haber, ben de ünlüyüm.

Sonuçta Radyo D onun eski vatanı yani. Yıllar yıllar Radyo D'de radyocuydu. Yani onun vatanı Kanal D.

0: Efendim nerede trak orada bırak diyoruz. Biliyorsunuz modumuz açık. Modumuzun tuşuna bastım. Bakalım ses kayıtları geliyor.
1: Mersin'den Lina. Lina. Günaydın.
0: Günaydın.
1: Seni çok seviyorum.
0: Ben de.

Ya arkadaşlar burada şey çekiyorlardı ya, Sibel Can, Hakan Altun, size video atıyordum, ha bir de story atıyordum. Gitmiştik, Hakan Altun odada uyuyor içeride, yani çok yorulmuş tabii, yılbaşı çekimi yapıyorlar. Yani menajerine, abi şunu şu kadarını söyleyeceğim. Menajerler hani kraldan çok kralcılar hepsi. Yani şimdi buradan da menajer Sevda Çenen. Sevda, Sevda, Sevda, Sevda.

Neyse, Hakan Altun'dan konuşuyorduk. Çağırmıştık buraya, yayına gelecek gibiydi falan. Sonra işte yok ki Hakan Bey çok yorgun da gelemez de adamın geleceği varsa da gelemedi. Allah Allah, şuradan şuraya yürüyerek gelecek dedim. Dedi ki biraz yürüyemiyor, başı dönüyor dediler. Dedim ki bendeki oldurma potansiyeli, koluna girer getiririz buraya dedi. Hanımefendi olmaz dedik ya diyor bana. Tamam be dedim, ama ben de ne yapayım, gideyim şarkısını çalayım dedim.

Hayır, benim de şeyi görmem, Kanal D'de burada bir ünlüler gecesi var, birini görüp koluna girip şeyi alıyorum radyoya, yayına. Bendeki şey, özgüven tavan. Sibel Can koridorda şeyle geziyor, solist kıyafetiyle, karşı kapı Radyo D. Sibel Hanım, Allah rızası için ekmek parası, şu kapıdan bir girin, bir ses verin.

0: kendimden.
1: Hayır, biz bu arada Ferhat'la falan ısrar ediyoruz. Diyoruz ki biz koluna girer getiririz. Adam 1.90 boyunda, nereye giriyorsun? Hayır, özgüvene gel. Sen 1.60 boyunda bir kadınsın yani. Allah'ım ya Rabbim. Yok, o yayına getireceğim.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
5: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıf.

0: arızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: İmza Sevinç Aksu.
4: Lösev hayat verir.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı tatil dönüşü bronzluğunu herkese gösterenlere gelsin.
5: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
7: Arkadaşlar, şu şarkının girişine ve güzelliğine beni aldı, 90'lara götürüyor. Böyle bir şarkı var mı? Böyle bir ses var mı ya?

Biliyorsunuz değil mi? Ben çok ağır bir Bendeniz fanıydım 90'larda. Ama bence benim gibi hepiniz öyleydiniz. Okullarda da birimiz Bendeniz olurduk. Birimiz işte ne oluyorduk? Hep Bendeniz oluyorduk galiba ya.

Ha evet, Yonca Evcimik, Oya Bora, Tansu Çiller. Genelde hep şey yaptığımız, taklitlerini okulda yaptığımız müsamerelerimiz vardı. Mutlaka sanatçılar taklit edilir ya da ünlü siyasetçiler taklit edilirdi. Sen kimi yaparsın, sen kim olursun falan diye. Sezen Aksu. Bak Selin diyor ki saçlar bile bendeniz saçı kesilirdi. Evet. Ben de saçımı, bendeniz saçı kesip arkada da kuyruğumuz vardı. Kuyruğumuza da boncuk takardık. Hatırlıyor musun Selin? Var mı benim gibiler? Böyle kuyruk bırakırdık. Şurada şöyle saç uzun, uzan. Kuyruk, küt saç. Kuyrukta şey var. Boncuk takılıydı. Ne güzel günlerdi ya. Burak Kut taklit edilirdi. Evet, erkekler Burak Kut'u taklit ederdi. Ajda Pekkan müsamerelerde taklit edilirdi. Gerçekten hani onların şarkıları söylenirdi. İşte siyasetçilerden Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz. Evet, Emrah taklitleri yapılırdı. Ay, Banu Alkan gelmiş. Banu Alkan taklidi yapılırdı. Banu Hanım hoş geldiniz. Evet, Seden Gürer taklidi yapılırdı. Çelik vardı. Çelik bak diyorlar. Yazıyorlar 0549-204-0104. Müsamerelerde hangi taklitleri yapıyordunuz? Çelik, ateşteyim, ateşte, ateşte. Dur bir tane de çelik çalalım. Biz 90'lar olarak tek kendi kendimize yayın yapıyoruz. Bir de şey var. Ateşteyim, ateşte, ateşte. Dur bakayım, ateşteyim şarkısı var. Aa, varmış. Hadi onu çalalım mı? Bak, köylü güzeli Hakan Peker. Evet.

Evet, bir de Tayfun vardı. Hadi iğne iyisin. Böyle ellerine bir şey alır bizim müsamerede çocuklar. Böyle kafayı sallaya sallaya.

Aygül, Serdar Ortaç karabiber şarkısını yapardık diyor. Bir de neydi?

Aa şey vardı, Aşkın Nur yenge soda şişesi böyle alırdı. O şarkı hangisiydi ya? Yapamadım. Kırmızı rujum bozulacak be. Neydi o şarkı?

İsmihan yazmış. Şu an diyor ortaokul mezuniyetine gittim. Ateşliyim şarkısıyla Aygül diyor. Aygül günaydın. Kuzenim Kerem ile dinliyoruz demiş. Mustafa Sandal olurduk efsane danslarıyla diyor. Ebru'cum hoş geldin. Yeni şarkın hayırlı olsun. Onu da hemen listelerimize ekliyoruz.

0: Bakayım ses kayıtları geliyor.
1: Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Kaldır beni dansa, kaldır o o bana alkan.
0: Banu Hanım, size şarkıyı söylüyorlar. Şu an canlı yayınımızda Banu Alkan var. Hani kanka ne alaka falan demeyin. Baya yani radyoda canlı yayınımızda yani baya Banu Alkan'ımız var. Sayın Banu Alkan kaç insanın yayınına girer? Ha, soruyorum. Soruyorum. Banu Hanımcığım, bu şarkıyı sizi taklit etmeye çalışıyorum.

Bu arada Banu Alkan da Koç burcu arkadaşlar. Gerçek bir Koç burcu. Aygül, ben de okulda Banu Alkan'ın taklitini yapardım diyor. Mirkelam vardı Aygül, beni sınıfta koşturuyorlardı. Bir de kalemle, hocanın göz kalemiyle diyor, sakal yaptılar. Deri ceket giydim. Sınıfta koşup şey yapıyordum diyor. Gerçekten biz bunları yapıyorduk. Biz böyle büyüdük be. Biz böyle masum çocuklarız be.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.25'lik düşüşle 14.050 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.786, çeyrek altın 11.507 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Bu yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Reklam.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
4: Efendim, bugün 5000 TL'lik hediye çeki vereceğim. Birazdan 0549 204 0104 telefon numaramız. Bir soru soracağım. Soruya ilk doğru cevabı veren kişiye hemen 5000 TL'lik hediye çekimizi vereceğiz. Bakalım sorumuz. Bugün programı dinleyen ama dinleyen kişi soruya doğru cevap verebilir. Bakalım kim?

ben minnacık bir çocukken hangi ünlüyle görüştüm de kafama benim bir şey atmıştı? O ünlünün ismini istiyorum. Anlattım az önce hikayeyi bugün programda. 0549 204 0104. Kafama o dekoru atan ünlü kimdi?

Biri Banu Alkan yazmış. Allah seni ne etmesin. Hayır, o kadar dinlememiş ki. Efendim, beyaz doğru cevaptı. Ve ilk cevap veren Lütfiye oldu. Günaydın Lütfiye.

Evet, Radyo D'de Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Ama yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Öyle bir devam etmek. Daha yazmayın arkadaşlar. Beyazıt Öztürk olduğunu söyledik. Hediyemizi de verdik.

Efendim programın sonuna geldik artık. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayındı. Mesajlar geliyor. Günaydın Aygül'üm demiş. İyi yayınlar. Ben Nevin. Nevin'cim teşekkür ederiz. Aygül vallahi gerçekten çok keyif aldım. Çok eğlendim. Hele ki Beyaz'la ilgili olan anın çok keyifliydi. Beyaz'ın yerinde olsam kesinlikle seni bulurdum demiş. Gene mi gol olmadı Aygül ya diyor. Evet 5000 TL'lik hediye çekimizi Lütfiye Hanımcığım kazandı. Yine mi Lütfiye bizden hızlı çıkmış diyor. Evet hızlı çıktı. Mesajlarınız yığılmış durumda ama artık yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Hediyemizi verdik. Onun dışında ne kadar harika bir program olduğunu, bizi ne kadar sevdiğinizi yazabilirsiniz. Gece gündüz yazabilirsiniz. 0549-204-0104'e olumlu pozitif yorumlara sonuna kadar açız. Bugün 3 Eylül günü, günlerden Perşembe, ne ara Perşembe'ye geldik. Yarın ne ara Cuma olacak. Günler ne ara böyle çabuk geçiyor. Bilinmez ancak sizlerle yaşanır diyoruz. Bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli kalın. Kendinize dikkat edin. Kendinizi ihmal etmeyin. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bazı araştırma şirketlerince yayımlanan çalışmaları eleştirerek terörsüz Türkiye hedefini barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemi faciasına ilişkin yaptığı açıklamada Girne'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Batan Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırı düzenlemeye hazırız açıklamasını yaptı. İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında bir çocuk iki Filistinli yaşamını yitirdi.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyo D'de müziğin ve eğlencenin frekansında yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru ilerliyoruz ve hileli bize eşlik etti Manifest Vajda Pekkan. Son dönemin güzel işbirliklerinden biriyle bizimle buluştular. Yeni saatin açılışını yaptık. Bu kez Asil Gök'le devam ediyoruz. Ne oldu böyle şimdi Radyo D'de?

0: Günün ilginç haberi için Rusya'ya götürüyorum şimdi sizi. Rusya'da bir teknoloji mağazasında sergilenen insansı robot, kendisini ittiği iddia edilen bir kişiye saldırmaya çalışmış. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler de yine tartışma yaratmış durumda. Olayın gerçek mi yoksa bir mizansen mi olduğu henüz net değil, ama görüntülere bakarsak insansı robotların güvenliği konusunda yeni soru işaretleri doğmuş durumda. Yani böyle bir şey yapsa size bir insansı robot, herhalde Türkiye'de çok daha farklı şeyler olurdu. Peki, önümüzdeki günlerde çok daha sık göreceğiz bu tip haberleri. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
1: Hadi.

0: Tanıdığımız isimlerden biri yazdığı etkili şarkı sözleriyle de hepimizin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ümit Sayın konuğumuz oldu. Gitme ile bize eşlik etti. Birazdan Derya Ulu burada olacak. Şımarık'la geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Getir büyük de şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Harry Potter biliyorsunuz dünyada en çok hayran kitlesine sahip olan filmlerden biri. Yakında dizisiyle karşımızda olacak ve merakla beklenen yeni Harry Potter dizisinin ikinci fragmanı yayınlandı geçtiğimiz gün. Her sezon bir kitabı konu alacak ve dizinin ilk sezonu felsefe taşı olacak tabii ki. Film de öyle olmuştu ve yeni Harry, Hermione ve Ron'la tanışacağız 25 Aralık'ta ve maalesef diyorum bir platform üzerinden bizlerle buluşacak. Eğer çok hayranıysanız belki oradan izleme şansını yakalayabilirsiniz. Fragmanı da yine internet üzerinden aratıp bulabilir, izleyebilirsiniz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

İnternetten telefon, bilgisayar ya da tablet aldığınızı tahmin ediyorum. Bazen sorun yaşıyoruz aldığımız bu ürünlerle ilgili. Bazen de gayet güzel çıkıyor, fiyatı da uygun oluyor. Ve internetten telefon, bilgisayar ve tablet alıyorsanız eğer, sizin için bu haber güzel olabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz iade hakkı elimizden alınmıştı. Şimdi bu ürünlerde iade hakkını kaldıracak düzenlemeyi Danıştay iptal etti. Yani internetten aldığınız telefonu, tableti ve bilgisayarı şartlara uygun şekilde iade edebileceksiniz. Yine kargo ücreti de tüketici karşılamayacak, karşı taraf karşılayacak şekilde olacakmış. Bakalım önümüzdeki günlerde tekrar karşı taraftan, satıcılardan bir itiraz daha gelebilir. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Belki bizim için sevindirici bir haber, çünkü dolandırıcılık durumlarıyla da karşılaşabiliyorduk açıkçası. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Tutum ve Salih Bademci burada olacak. Çok daha fazlası için de burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.987 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.31, euro 56.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.878, çeyrek altın 11.664 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

0: çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Teknoloji dünyasındaki çok ilginç haberlerden birine rastladım dün ve işimize de oldukça yarayacak gibi gözüküyor. Diş fırçalamada önümüzdeki dönemde yeni bir döneme gireceğiz, öyle gözüküyor. Çünkü bir şirket kamerası ve yapay zekası olan diş aralarını tespit eden bir diş fırçası tanıttı geçtiğimiz günlerde. Cihaz diş aralarını buluyor ve o bölgeyi otomatik olarak su püskürterek temizliyor. Ve fiyatı epey bir fazla ama önümüzdeki günlerde ucuzlayacaktır diye de tahmin ediyorum. Kameralı ve yapay zekalı bir diş fırçasıyla dişimizi, diş sağlığımızı daha fazla koruyacağız diye düşünüyorum. Günün enteresan teknoloji haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Radyoda edesiniz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Okulların açılması için geri sayım devam ediyor. Yaklaşık 10 gün 10 saat gibi bir süre kaldı. Yeni dönem başlayacak 14 Eylül'de ve öncesinde de bir hafta önce de yine alıştırma dönemi başlayacak ilkokullar için, birinci sınıflar için ve önümüzdeki haftadan itibaren de Türkiye çapında trafiği daha yoğun hissedeceğiz. Sonbaharı da daha yoğun hissedeceğiz. Belki şu anda son hazırlıklar başladı. Herkese, yeni okula başlayacak olanlara ve tabii ki ailelere bir kez daha kolay gelsin diyorum. Umarım yeni dönem herkes için güzel geçer, şimdiden güzel olur. Burası Radyo D. O zaman sıradaki parça okulların açılmasını dört gözle bekleyen veliler ve öğrenciler için gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin.

0: Ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmem bizden.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: kullanmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Bir olmayı başardı. Yine sonbaharda da keyifle dinliyoruz. Kıyamam'da Sibel Can ve APO dinledik. Son dönemin güzel işbirliklerinden biri bizimle buluştu. Ben Aykut Balcı. Burası Radyo D. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir perşembe diliyorum. Harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez bir başka güzel işbirliği Emircan İrek ve Dedublüman'dan. Sehven şimdi Radyo D'de.

2014 yılından bu yana kariyerini sürdürmeye devam eden alternatif müziğin etkili gruplarından biri Dolu Kadehi Ters Tut bizimle buluştu. Ve son dönemde yine sevdiğimiz parçalarından biri Dilerim Ki bize eşlik etti. Grubun hikayesi çok ilginç. Grubun ilk adı aslında Lavuks'muş ve sonrasında da karar değiştirip Dolu Kadehi Ters Tut olarak kariyerlerine devam etmişler ve uzun zamandır da müzikle ilgilenen ikili 2027 yılında da yine yeni parçalarıyla bizimle buluşacak eminim. Burası Radyo D. Radyo D'de bu kez Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan ve Teoman konuklarımız, iki yabancı. Yaz

0: Demet Akalın'la tempoyu yükselttik. Affedersin, Radyo D'de bizimle buluştu. Az sonra Tam Taşçı burada olacak. Gidişat ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy yollarında hayvan geçişlerine dikkat edilmelidir. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi azalır. Sürücüler hızlarını düşürmeli ve dikkatli ilerlemelidir. Bu davranış kazaları önlemeyi amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan Tan Taşçı Gidişat.
2: Bu gece...

0: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

Dream Türk sponsorluğunda Sende de Benden Var turnesini sonbaharda da sürdürmeye devam edecek Tan Taşçı gidişatla bizimle buluştu. 6 Eylül'de 5 Eylül'de Ankara'da Ata Kongresyum'da yine güzel bir konsere imza atacak. Konser davetiyeleri ve çok daha fazlası için burada radyoda iyi bizi dikkatli takip edebilirsiniz. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

Yanamam'la Türk pop müziğinin güçlü vokallerinden biri Burcu Güneş Radyo D'de konuğumuz oldu. Onu hatırlayacaksınız, Stüdyo D'de de konuk etmiştik. RadyoD.com'dan podcastler bölümünden kaçırdığınız bölümü tekrar dinleyebilirsiniz. Ve görüntülü bir şekilde Stüdyo D'yi izlemek isterseniz de hepinizi YouTube sayfamıza bekliyoruz. Şimdi Gülşen ve İtaat Yok.

0: aç. Gülşen ve İtaat Yok Radyo D'de bizimle buluştu. Az sonra Elif Buse Doğan burada olacak. Yangın yeriyle geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.987 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.31, euro 56.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.878, çeyrek altın 11.664 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, yangın yeri.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: yangın yeri.
1: Bir kelime söyleyeceğim şimdi size. Siz de bir cevap düşünün lütfen. Haysiyet ne demek? Şimdi aynı soruyu Bingöl'den kalkıp 5 çocuklu İstanbul'a gelmiş bir nakliyeciye sorun. Aç kalırsın ama başını eğmezsin diyebilir. Bir de 7 göbek İstanbullu bir hukuk profesörüne sorun. Yıllarca kurduğun ismin bir çizik bile almaması der. İkisi de aynı kelimeyi söylüyor, ikisi de haklı olduğuna inanıyor ve ikisinin çocukları da birbirine aşık. Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet işte tam burada başlıyor. Mehmet, Karlıova ailesinin en küçük oğlu, ailede üniversiteyi bitiren tek kişi, küçükken annesi zengin evlerine temizliğe gidermiş. Onu da yanında götürürmüş. Mehmet o evlerde kitaplıkları, başka sofraları, başka dilleri keşfediyor. Yani o dünyaya yabancı değil, annesinin süpürgesinin yanından o dünyayı tanıyor. Simay ise Tarman ailesinin kızı. Her şeyi var. Kolejler, özel dersler, yurt dışına seyahatler. Bir tek Şevkat yok. Hani bazı evlerde her şey düzenlidir ama kimse kimseye sarılmaz. İşte öyle bir şey. İkisi karşılaşınca ne oluyor? Klasik zengin kız, fakir oğlan hikayesi bekliyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Burada iki insan birbirinde sınıf değil, eksik parçayı buluyorlar. Ama iki baba, iki aile, bir de yıllardır Mehmet'i bekleyen mahalleden Hülya. Hepsi bu aşkın ortasında kalıyor ve dizide kötü karakter yok. Herkes bir yerden haklı, bir yerden kızgın. Eda Tekgöz'ün yönettiği dizide Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk gibi isimler yer alıyor. Haysiyet ilk bölümüyle 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D ekranlarında olacak ve diziyi de merakla bekliyoruz. İlk fragman geldi, çok da beğendik. Bakalım 8 Eylül'de ilk bölümde neler olacak. Bu arada başta sorduğum soruya cevap buldunuz mu? Sizin evde haysiyet ne demek? Merak ediyorum.
2: Babanın oturduğu sırça köşkün koltuklarını benim babam sırtında taşıdı. Biz o koltukları taşırız ama oturamayız Simay.
3: Bazı sevdalar insanın nasibi değildir, imtihanıdır.

Radyo D'de dinledik. Yarın saat 10'da yine buluşacağız. Öğleden önce ben Aykut Balcı mikrofonda olacağım. Hepinize çok güzel bir perşembe günü diliyorum. Unutmayın, birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak ve yine tüm enerjisiyle saat 15'e kadar Radyo D'de bize eşlik edecek. Ben giderken Zeynep Mansur konuğumuz oluyor. Loş

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Erciyiz.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklam. %4 Eradyo'da.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

herkese bir kez daha keyifli günler. Radyo değişimi yurt genelinde hava durumuna baktığımda özellikle ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz bölgelerinde de yer yer yağış gözüküyor. Aman dikkat diyelim. Yağışlara karşı da tedbir elden bırakmayalım. Dört mevsim tübrengi bir arada Gökhan Türkmen'le Radyo D'de yaşamaya devam ediyoruz.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. Crash. Crash.

Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında

0: 0 çift 0'ı arayın, D-Smart'la olun.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
2: Kazancım Net.

MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivaline ilgi yapıyor. MotoFest dün başladı, 6 Eylül'e kadar devam edecek. 5 günlük kombine davetiyelerimizi de yine çiplerimizi bir bir kazandırdık. 6 Eylül'e kadar ana sahnede de motosikletler pistte olacak ama ana sahnede popüler müziğin hit isimleri bir bir gerçekleştirdiği konserleriyle sizlerle buluşuyor olacak. Biletler bidipass.com'da ve Park Afyon AVM'de satışta, radyo devri canlı yayınlarıyla aracımızla oradaki atmosferi bizlere aktarmaya devam ediyor. 3 Eylül Perşembe, yani bugün sahne alacak olan bir başka isim ana sahnede. Melisa Tatlıbela ile. Şimdi burada Radyo D'de.

gün ortası sevdiğiniz yıldızları, müziği ve eğlencenin frekansı Radyo D'de sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi uzun bir aradan sonra müzik kariyerinde ilk kez söz ve müziği kendisine ait olmayan bir şarkıyı bizlerle buluşturdu. Böyle kaybedilen bir dostun arkasından yazılan gerçek bir hikayeden esinlenen bir şarkı olduğunu dile getirdi kendisi. Bora Duran'dan bahsediyorum, stüdyoda da ağırlamıştım. Ve bu yıl bizlerle buluşturdu o söz konusu olan single'ı Destina burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Bir

0: Çıktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Radyo D. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halk Bank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.950 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.31, euro 56.23'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.889, çeyrek altın 11.682 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

dönemin dikkat çeken kız gruplarından Aura ve bizlerle buluşturduğu aynı zamanda sevilen şarkıları onların çıkışıyla adından bahsettiren Pes'i geride bıraktık. Bu kez sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 22 Mayıs'ta bu şarkıyı bizlerle buluşturdu. Söz ve müziği sanatçılığa ait, düzenlemede Erhan Bayrak imzası taşıyor. Eşinin 3. çocuğundan sonra hani erkek olana kadar doğum yapmaya devam dedi Özlem Ada Şahin. Kimden bahsettiğimi eminim çoğumuz anımsadı. Söz konusu olan başarılı erkek vokal Berkay'dan bahsediyorum. Ve o şarkısı Aslanlar Doğuyor. Radyo D104'te. Madem bize...

Mustafa Sandal 2002 yılında 5. stüdyo albümü olan Kop'ta bu şarkıyı seslendirdi ve bir hayli ondan dinledik yıllar boyu bu şarkıyı derken 2023'ün 14 Nisan'ında ise Ömür Gedik bu şarkıyı bir single olarak bizlerle buluşturdu ve 2023 yılında o bizlerle buluşturduğu şarkısı, yani cover çalışması Pazara Kadar'la onu geride bıraktık. Bu kadar Mustafa Sandal demişken de onu çalmamak olmaz. Ve o da yine sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bu kez 2016 yılına gidiyoruz. 9 Eylül'de bizlerle buluşturmuştu. Ve o söz konusu olan şarkısı şu an burada. Hepsi Aşk'tan. Ve Mustafa Sandal, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Yarın

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Melabeden, iki tas çorba.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Haydilgi'yi geride bıraktık ve dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

0: Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
0: İklimsa. Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansında sizlerle buluşmaya devam ederken ortak bir çalışma diyebilirim, geride bıraktığımız Temmuz ayının son günü karşımıza çıkmıştı. Ve bir düet çalışma aslında. Sözler Saadettin Dayıoğlu, müzik Emre Olgun imzası taşıyor. Klip yönetmeni de Gökhan Özdemir. Klibini de gün boyu Dream Türk'te izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Yaşar Ozandoğlu düzenlemesi, Babalar Gibi. Radyo D'de. Buluşup

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.905 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.31, euro 56.23'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.867, çeyrek altın 11.645 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Five konseptli Ajda Pekkan da yanlarında Manifesti Hileli isimli şarkılarıyla geride bıraktık. Hazır Big Five demişken, o yarışmada finalistliğini duyuran ama bu yıl çıkardığı Ben de isterdim teklisiyle profesyonel solo müzik kariyerine adım atan genç ve çok yönlü bir sanatçı diyebilirim. Stüdyo D'de de ağırladım. Besti Ben de isterdim. Radyo D'de.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağkulum

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi bir babanın evlatlarına bırakabileceği en büyük miras nedir sizce? Servet mi yoksa şöhret mi? Ya da her ne pahasına olursa olsun dik durmayı öğreten haysiyet mi? Şimdi haysiyet dedim. Altına haysiyetin de müziği geldi. Usta oyuncu Kerem Alışık'ın hayat verdiği Karlova ailesinin bükülmez bileği, onurlu babası sağdığında sarsıcı hikayesi ekranlara geliyor. Kanal D'de yeni yapımlarda, yeni sezonda bir karşımıza çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri de şu an söylediğim. Başrollerini Doğukan Güngör ve Melih Öztürk'ün paylaştığı bu dev yapımda zenginlikle yoksulluğun iki zıt dünyanın ortasında filizlenen imkansız bir aşkın böyle kapıları aralanıyor. Herkesin kendi haysiyetiyle sınanacağı bu yeni sezonunda en iddialı draması da Kanal D ekranlarında başlıyor. Dediğim gibi dizinin adı Haysiyet. İlk bölümüyle 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D ekranlarında sizlerin karşısında olacak. Haysiyeti de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
4: Kime gelsin?
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Acis. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Hissi.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bazen birini çok seviyoruz ama o sevgide, o arayışta kendimizi yitiriyoruz. Tam buldum derken aslında kendi benliğimizden ayrı düşüyoruz. İşte o en ağır vedalar insanın kendi kalbine yaptığı vedalar olabiliyor. Ama bazı ruhlar var ki ne kadar uzağa giderlerse gitsinler, ne kadar kırılırlarsa kırılsınlar, işte içlerindeki o vahşi, o asil özgürlüğü asla kaybetmezler. Tıpkı onun dediği gibi, ben bir kısrak gibi gelmişim dünyaya, şahlanıp koşmak içimde var. Rock müziğin kraliçesi diyebilirim onun için. Güçlü sesi ve kelimelere sığdıramadığımız duygularıyla Şebnem Ferah gidiyorum demenin, ama aslında hep içimizde kalmanın en sarsıcı hikayesi. Hoşça kalla Radyo D'deydi. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Nedendir bilmiyorum ama Ercan Saçın'ın yıllar önce seslendirdiği bir şarkısı vardı. Tam 14 saat oldu. Hiç arayan olmadı diye gidiyordu ya. Şarkı böyle ritmik, melodik kalıpları ve günümüz modern pop aranjmanlarında gibi böyle gelmiş duruyor. Oğuzhan Koç'tan Çağrı Terkıvran imzalı bir şekilde, hani türevi gibi. Oğuzhan Koç'u geride bıraktık. Bitti isim bir şarkısıyla sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hafta içi her gün ve her cumartesi 12'de. Ben Çağlar Demirel, şimdilik gidiyorum. Yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızlar. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te herkese şimdiden keyifli günler. Benim olmam.

0: ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmem bizden.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
2: getir. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Otofor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: MG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D. Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Hepinize keyifli günler. Günlerden Perşembe, tarihi 3 Eylül ve saatimiz 15.04 oldu. Dün olduğu gibi yine Radyo D canlı yayın aracımızdan şu anda sizlere sesleniyorum. Yine özel bir yayınla sizlerle buluştuk. Ben Fatih Uslu ve bugün yine saat 17'ye kadar buradan konuklarımızla ve özel tabii ki konularımızla sizlerle buluşacağız. Afyon'dayız. Bir kez daha hatırlatayım, niye buradayız? Size aylardır, günlerdir bahsediyoruz ve radyomuzdan da birçok dinleyicimize halihazırda davetiyeler kazandırdık ve onlarla dün burada buluşmuştuk, hatta kazanan davetiye kazanan dinleyicilerimizle. Şu anda NG Afyon Motofest'teyiz ve sahnenin hemen yarı başındayız. Buradan yayınımızı yapıyoruz. Arkamızda da dünyanın en özel pistlerinden, motocross pistlerinden Afyon pisti var. Motorsporları merkezindeyiz. Cumartesi, pazar inanılmaz nefes kesen mücadeleler, yarışlar gerçekleşecek ve tüm dünya izleyecek bu yarışları ve 5 gün boyunca sürecek olan Afyon Motofest'e birleşince ortaya gerçekten muazzam bir 5 gün ortaya çıkıyor. Dün başlamıştı. Dün akşam Emre Fel, Selçuk Balcı ve Motive sahne aldı. Gerçekten inanılmaz bir kalabalık vardı. Yani gündüzleri standlar var, İnsanlar geliyor. Akşamları da müzik var, doyasıya bir müzik var. Her akşam 3 farklı isim sahne alıyor. Bu akşam da yine birçok isim sahne alacak. Onlardan bahsedeceğiz. Tabii ki MXGP Türkiye'yi de değerlendireceğiz. Dünya Motocross Şampiyonası'nı da değerlendireceğiz bu yayınlarımız içerisinde. Ve şimdi özel bir konuğumuz var. Size demiştim, her zaman tabii konuklarımız olabilir. Detayları paylaşıyoruz. Bizim tabii ki Demirören Medya ekibinden D-Smart'tan D-Smart Spor Direktörü Sayın Aykut Aydın şu anda Radyo D'de. Aykut, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Fatih. Sadece Radyo D'de değilim. Bak elimde neler var elimde... şu anda. Melis de şu anda bizi görüntülüyor.
0: 4 farklı mikrofon oldu. Yani şu an Radyo D mikrofonum var. Aynı zamanda D-Smart Go, CNN Türk ve Dream Türk TV'nin logolu mikrofonları da elinde. Harikasın. Sanıyorum gün boyunca sen de birçok röportajla imza atacaksın burada.
1: Aynen öyle. Yani grupça zaten biz bu büyük organizasyonu, bu dünya şampiyonasını destekliyoruz. Radyo D'nin işte mobil yayın aracı zaten yıllardır burada. Mobil yayın aracımız artık 2 tane değil mi?
0: Evet.
1: Ya başka bir yerde de olabilir yani.
0: Hakikaten şu anda teknolojinin yani en üst seviyesini yaşıyoruz diyebiliriz. 2 tane canlı yayın aracımız var. Şu anda biri burada, biri İstanbul'da. Tabii ki mobil case setuplarımız da var. Bizim mesela İrfan Bodrum'da. Biz burada yayınımızı tamamlayacağız. 17'de İstanbul'a değil de Bodrum'a bağlanacağız. Bodrum'da.
1: İrfan'ın case'inden bir tane de ben istiyorum. Her gittiğim yerde yayın yapayım diye.
0: Harika. Bu şekilde teknolojiyi tam anlamıyla yaşıyoruz. Çünkü niye biliyorsun, biz sloganımız da zaten o yönde. Radyo'da hayatın içinde olmaya devam ediyor. Dinleyicilerimiz neredeyse biz de orada olmaya gayret gösteriyoruz. Bu 5 gün boyunca bu aracımız burada olacak. Hemen sahnenin yanındayız. Dün akşam hakikaten enfesti. Ciddi bir kalabalık vardı. Sen de buradaydın. Önce Selçuk Balcı biraz Karadeniz fırtınası estirdi. Arkasından Emre Fel yine o Barış Manço, Cem Karaca klasiklerini söyledi. Kendi şarkılarını söyledi. Yine inanılmaz bir ilgi vardı. Sonrasında Motive çıktı. Hakikaten Motive'de çok şaşırdım doğrusu. Yani Afyon'da inanılmaz bir kitleyi burada buluşturduğu, hepsi buraya geldi. Bütün fanları, hayranları, inanılmaz bir kalabalık vardı. Şimdi bu akşama geldiğimizde yine tabii ki erken saatlerde konser başlıyor olacak. Saat 19'da Melisa sahneye çıkıyor. Yine genç dinleyicilerin sevdiği isimlerden biri. Saat 20.15'te bu kez Sefo sahneye çıkacak. Sefo'da artık zaten bilmeyen yoktur Sefo'yu. Burada Afyon Motofest'te 20.15'te sahnede. Peşinden de saat 22'de Demet Akalın sahneye çıkacak. Sanıyorum onu da bilmeyen yoktur. Zaten Sefo ve Demet Akalın'ın da bir düeti de var biliyorsun. Sanıyorum bu parçayı...
1: Ben onu merak ediyorum aslında.
0: Bugün burada canlı canlı okuyacaklar, yorumlayacaklar yani.
1: Ya şöyle olabilir mi? Şimdi tam sahneyi bitirirken Sefo, Demet Akalın'ın da eğer setup'ı yapılırsa... O şarkıyı söyleyip sonra Demet Akalın devam edebilir mi?
0: Bu arada evet, bence böyle olması çok ideal bir seçim olur. Çünkü daha önce bunu yapmamışlar Sefo ve Demet Akalın. Yani ayrı ayrı sahneleri olmuş tabii ki, bu şarkıyı söylemişler ama bir arada daha önce söylememişler. Onları Afyon Motofest bir araya getirmiş oldu ve bu parçayı beraber burada söyleyecekler canlı canlı.
1: Yani zaten bu akşam ben nasıl bir kalabalık olacağını gerçekten merak ediyorum. Dün senin de dediğin gibi biz biraz geç geldik alana. Yani Radyo D ekibi bir gün önceden burada hazırdı. Zaten evet. Dün yayınları da yaptınız. Ama biz biraz geç geldik. Yani şöyle söyleyeyim. biz tam böyle Emre Fel konserinin sonu, Motive konserinin başı, o aralarda buraya gelmeye çalıştık ama gelirken biz zorlandık. Yani şu görmüş olduğumuz alan, büyük bir alandan bahsediyoruz ama sonuç itibariyle bir girişi var. Bir de işte bu sahne önü var. Normalde baksan 200 metrelik bir yerden bahsediyorsun. Biz o 200 metreyi yarım saatte gelebildik. Yani o kadar dolu insanlar.
0: Evet.
1: Yani. Her yerde ve
0: insan trafiği var.
1: Konuştuğum yani. İnsanlar vardı. Yani genç kardeşlerimiz özellikle. Merak ettim, dedim ki yani bu kalabalık neden? Bu kalabalık, yani siz dedim Emre Fel'i çok mu seviyorsunuz? İşte dediler biz Emre Fel'i de seviyoruz ama biz Motive için buraya geldik. Mesela Motive, ben geçtiğimiz yılda yine beraber buradayken. Evet. Burada ilk kez tanıştım. Daha önce bilmiyordum. Yani bizim yaşımız itibariyle çok takip ettiğimiz ya da işte bize çok hitap eden belki bir müzik anlayışı olmayabilir. Ama mesela benim oğlan tanıyor. Benim oğlan biliyor. Muhtemelen senin çocuklar biliyordur. Biliyor. Hepsi yani biliyor. Hepsi biliyor.

0: Yani belli bir saatten sonra da gerçekten üşümeye başlıyorsun. Ama bu festival o kadar insanlar tarafından benimsenmiş ki, geçtiğimiz yıl 500 binlere varan total bir izleyiciden bahsediyorduk ki bu neredeyse Afyon nüfusuna yakın.
1: Evet.
0: Bu yıl belki bir tık daha üzerinde olacak. Yani daha önce sen de yıllardır geliyorsun buraya. İlk gün açılışında bu kadar kalabalığı ben görmemiştim. Evet. Dün Muazzam buna şahit oldum.
1: Kalabalık vardı.
0: Bu da şunu gösteriyor. Afyon bu organizasyonu sahiplenmiş. Bu entegre festivali sahiplenmiş. Önümüzdeki yıl bir işte dönüm noktası olacak. 10. yıl. 10. yılda 10 gün olması planlanıyor ki. Dün Sayın Belediye Başkanı da anonsunda bunu söyledi.
1: Güzel, bunu buradan
0: dolayısıyla
1: evet, 10 gün.
0: Onu söyleyelim. Yani 5 günden 10 güne
1: çıkacak. 2 katına çıkıyor yani.
0: Ve sanatçı sayısı artacak. Festival her gün yine 2-3 sanatçıyla devam edecek. Dolayısıyla bence yani Afyon gibi bir şehrimize hem çok yakışan Afyon'un da sahiplendiği hem de şu çok zor Fatih. Yani bir dünya şampiyonasını devam ettirmek kolay değil. Evet. Bakın burada bir dünya şampiyonası ayağı yapılıyor. Evet. Ve bu dünya şampiyonası ayağı sayesinde hem Afyon tanınıyor artık. Hı-hı. Afyon birçok bizim başka şehrimizden daha çok bilinen bir şehir. Niye evet. biliyor musun? Bu şampiyona sayesinde.
1: Evet.
0: Avrupa'da ya da dünyadan bahsediyorum. Evet. Ve gelenler mutlu. Parkur çok iyi, ödüllü bir parkur biliyorsun. Evet. Ve yani biz daha yarış tarafına çok giremeden
1: evet.
0: müzik tarafı o kadar büyük ve önemli isimlerden
1: yani,
0: oluşuyor ki.
1: Dediğim gibi çok önemli isimler var ve bunlara bir araya getirmek hakikaten kolay bir iş değil. Bu 5 gün boyunca Afyon'da bir araya getiriyorsunuz ve toplamda 14 sanatçı var. Ve sahnenin bu sene daha da büyüdüğünü görüyoruz geçtiğimiz yıllara göre. Büyüyerek devam ediyor. Afyon'a çok büyük katkısı var. Dediğim gibi ben şeyi de gözlemledim ya geldiğimde şehre. Geçtiğimiz yıllarda yayınlarda bahsetmiştik. Konaklama imkanlarından bahsetmiştik burada. Epeyce yer tutmuştu, konu olmuştu bize. Şimdi konaklama alanında yeni otel yapımlarının da başladığını ve sürdüğünü gördüm etrafta. Çok var.
0: Şimdi bu kadar büyük bir ilgi olduğu zaman tabii ki buraya da insanlar yatırım yapmak isteyecektir. Dolayısıyla yani bu sene bile bence çok ciddi bir kalabalık olmasına rağmen bu arada daha okullar açılmadı biliyorsun. Yani normal bizim yerli turistimiz de çok burada.
1: Evet.
0: Ve okullardan önce artık son bir tatil yapmak isteyenler yine buradaki termalleri tercih ediyorlar ya da işte otellere geliyorlar. Ben hakikaten bu denli bir kalabalığı beklemiyordum. İlk günü itibariyle en azından.
1: Harika.
0: Hadi dersin ki böyle hafta sonu yarışlarla birlikte yarışa gelenler olur. Hı. Devamında da konseri evet. takip edecekler olur. Ben bu hafta sonunu çok merak ediyorum. Yani cumartesi pazar nasıl olacak?
1: Bu sene bence bir rekor kırılacak gibi. Geçtiğimiz yıl 500 bin civarı demiştin galiba. Zaten Afyon nüfusu da 650-700 bin civarı.
0: Tabii.
1: Yaklaşmış. Çevre illerden tabii gelenler de var.
0: Böyle birebir olabilir bu sene.
1: Bu sene sanki o rakamları zorlayacak. 700 binlere ulaşacağı benziyor bu. Sayı çünkü hakikaten standların da fazlalığını dikkatimi çekti. Yani birçok kurumsal firma ürün tanıtımları yapıyor bu standlarda. Birçok yeme içme standı var. Gün boyu etkinlikler var. Simülatör oyunları var. Yani onlar da fazlalaşmış. Hani ilgiyi çeken unsurlar çok fazla. Dediğin gibi bu sene 9.'sü, seneye 10.'sü artık biraz daha tabii ki büyüyerek devam edecek. Biz de burada olmaya devam edeceğiz. Demirören Medya ekibi olarak tabii D Smart Go ve D Smart sanıyorum cumartesi pazar biz dün bahsetmiştik.
0: Biz yine bütün gün yayındayız. Cuma aslında açılışla birlikte başlayacağız. Hı-hı. Akşam 18 gibi olması planlanıyor ki bu açılış zaten ne olup ne biteceğini çok kısa anlatan, devamında da zaten konserleri bağlayan bir açılış olacak. Devamında cumartesi sabah 9'dan itibaren burada aksiyon başlıyor. Yani tekerler dönmeye başlıyor. Biraz spor tabiriyle konuşacak olursak. Önce işte o serbest antrenman dediğimiz şöyle bir parkuru bir tanımaya çıkacaklar ama 12'den itibaren artık sıralama turları başlayacak ki ilk gün heyecanı genelde sıralamayla yapılıyor. Bazı kategorilerde yine birinci yarışlar da cumartesi günü koşulmuş olacak. Pazar günü de artık tamamen final heyecanı gerçekleşecek ki Fatih bu sene şöyle bir farklılık var ya da şöyle bir şey olabilir. Jeffrey Herlings Hollanda'da sporcu ki son yarış Hollanda'da yine mutlu sona ulaşmayı başardı. Eğer Afyon'da da iyi işlere imza atarsa dünya şampiyonluğunu burada ilan edebilir. Dolayısıyla diğer kategorilerde de yine dünya şampiyonluğunu Afyon'un belirleme ihtimali var. Aslında dört ayak daha var bundan sonra ama burada elde edebileceği puanlar farkı açmış durumda. O dört yarışta kapanmayacak derecede bir fark oluşturabilir ve Afyon yine bir dünya şampiyonunu ortaya çıkartabilir. Bu anlamda da ya sporcular için de çok kıymetli bir yer. Onlar şimdi buradaki sanatçılardan, festivalden eğleniyorlar. Onlar da bizim kadar eğleniyor öyle söyleyeyim. Çünkü büyük baskı altındalar, geliyorlar, günlerce işte seyahat ediyorlar. Düşün buradan

0: bir hafta sonra Çin'e gidecekler. Evet. Yani kolay bir şey değil.
1: Doğru.
0: Ve çok yoruluyorlar. Böyle bir entegre gençliğin olduğu... Doğru. Dünyanın hiçbir yerinde görmedikleri abi, ilgiyi görüyorlar.
1: Yani, hakikaten
0: yani düşünsene.
1: Hem kalabalık hem
0: şimdi buraya eğlence. Geliyorsun, böyle bir alandan çıkıyorsun. Yani motocross niş bir spor dalı. Evet. Ya da motocross böyle herkesin gelip aa ne oluyor burada bir bakayım diyeceği bir spor dalı değil.
1: Evet.
0: Ama böyle bir festivalle birleştiğinde hakikaten hem spora olumlu etkisi oluyor, hem şehre olumlu etkisi oluyor, hem ülke tanıtımına olumlu etkisi oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Milyarlarca insana ulaşıyor. Uluslararası yayınları var. Türkiye'de biz bunu yayıncı olarak yapıyoruz. Biz de işte anlatacağız ama mesela frekansı isteyen herkes alabiliyor. Dolayısıyla yayınlamak isteyen yayınlayabilir bunu. Ve anlatımlı bir şekilde gidecek onlara.
1: Doğru.
0: Bu sporun yayılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Pazar günü Sayın Bakan da... Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanımızın da burada olması bekleniyor. Yani yoğun bir programı var ama buraya gelebilir çünkü bu bir dünya şampiyonası. Evet. Belki ödül vermeye gelebilir.
1: Doğru.
0: Belki sonuna yetişebilir çünkü biliyorsun yoğun programları var. Evet. Ve birçok organizasyon ev sahipliği yapıyoruz. İşte kızlarımız bir taraftan Avrupa şampiyonluğuna gidiyor. Erkekler işte basketbolda 8'de 8 yapıp ilerledi. Değil mi? Kadınlar da mesela bir başka şampiyona başlıyor. Hı-hı. Şimdi millilerimiz de iyi gidiyor bir taraftan. Bir taraftan Süper Lig devam ediyor. Süper Lig başladı. Hafta sonu derbi de var. Ama yani buna rağmen bu hafta sonunun bence Türkiye'deki en büyük etkinliklerinden biri. Hatta seyirci anlamında, kalabalık anlamında en büyüğü Afyon'da. Ve dün ben o mesajı aldım. Sen de gördün. Bu akşam yani biz şimdi... Acaba gitmesek mi hiç buradan diye düşünüyorum eğer akşam geleceksek.
1: Akşam yine çünkü trafiğe kalacağız. Buraya ulaşamayacağız gibi
0: görünüyor. Gelemiyorsun abi. Görüyorsun ve gidemiyorsun. Hani vardır ya İstanbul trafiğine derler onu. Bir yeri görürsün ama gidemezsin hani. Ulaşamazsın. Afyon'da da öyle bir insan trafiği var Afyon'da da.
1: Ya. Peki motocross şampiyonasında, dünya şampiyonasında burası şu an hangi, kaçıncı ayak oluyor bu sene?
0: Vallahi sondan beşinci ayak. Öyle sondan beşinci. Sana. Ve şöyle bir bakacak olursak hemen ben sana... Onu da anlatayım.
1: Geçen sene,
0: Arjantin'de başlıyor.
1: Geçen
0: 8
1: sene
0: Mart'ta.
1: Sanırım burası ilk ayaktı galiba. Değil mi? Geçen sene.
0: Yok, Afyon genelde sonlara doğru. Çünkü
1: pardon.
0: Mart ayında başlıyor. Ve devamında Afyon artık sonda şampiyonun belirlenebileceği yerlerden biri oluyor. Çünkü dünya genelinde de mesela farklı kategoriler var. MXGP dediğimiz o en büyük, yani asıl şampiyonun belirlendiği kategoride çok fazla ayak var. Ve o 4 Ekim'e kadar devam edecek. Yani 6 Eylül'de Afyon'da bittikten sonra Şangay'da, Çin'de 13 Eylül'de bir ayak var. Devamında 20 Eylül'de Avustralya'ya dönecekler. Sonrasında Jinin ve Ernie'de son bulacak. Yani Avrupa'da son bulacak yine. Fransa'da sona erecek. Ama Afyon kritik ve belirleyici nokta. Yani Mart ayında, 8 Mart'ta başladıkları organizasyonda. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani geçtiğimiz yıla göre etap sayısı, yani ülke sayısı da artmış durumda. Yani MotoGP de büyüyor bir taraftan dünya genelinde.
1: Evet.
0: Bu Afyon için de önemli, kritik bir nokta. Çünkü artık sezon sonu, artık burası o kadar iyi bir parkur ki... Ya şampiyonu burada belirleyelim biz. Burada o kadar ilgi var. Ya da biri şampiyon olduğunda bunun kutlaması burada yapılsın diye insanların düşündüğü ve organizasyonda ona göre yer verdiği bir nokta burası.
1: Hmm.
0: Tabii ki bu iklimle de alakalı. Buranın şartlarıyla da alakalı. İşte burada insanların ne zaman ilgi gösterici durumla da alakalı. Bunların hepsi birleştiğinde zaten bir organizasyon birçok şeyin birleşmesiyle oluşuyor.
1: Doğru.
0: Yani
1: evet.
0: Tek taraflı bir menfaatle bu işi yapmanın mümkünatı yok.
1: Doğru.
0: İşte burada sponsorlar var. Buraya işte birçok insan geliyor. Birçok insan burada yiyor, içiyor. Bazı markaları tanıyor. İşte hiç seyretmediği, belki de bugüne kadar hiç vakıf olmadığı bir spor dalıyla tanışıyor. İşte bu spor belki de onun hayatını değiştirecek. Çünkü bizim motocross dalında gelişmekte olduğumuz bir ülke olduğu ortada, sporcu anlamında söylüyorum.
1: Evet.
0: Ama 9 yıl önceki motocross sporcusu sayısıyla şu andaki sayısı arasında ciddi fark var. İlgi artıyor. Dünya şampiyonasında işte white card'da, yani biz ev sahibi olduğumuz için burada katılan, yarışan, başka kategorilerde Avrupa şampiyonasında, kadınlarda umarım bundan sonraki dönemde sporcularımızın olmasını bekliyoruz. Ve bu anlamda da Motosiklet Federasyonu zaten böyle çekirdekten olaya girmiş durumda.
1: Evet.
0: Ve ben inanıyorum 1-2 yıl sonra biz burada yayın yaptığımızda Afyon'da puan alan Türk sporcuları da değerlendiriyor
1: İnşallah,
0: olacağız.
1: İnşallah, evet. Muhakkak olacağı benziyor zaten. Bu gidişat onu gösteriyor. Burada
0: bu gidişat
1: tabii ki...
0: nasıl olacak? Değil mi? Tanada selam olsun.
1: Buradan Tantaşlı'da bir gönderme yapmış olduk. Konuda konserleri biliyorsunuz radyoda sponsorluğunda devam ediyor. Tabii burada Bakanlığın tabii rolü çok önemli. Bir kez daha bütün bakanlık çalışanlarını tebrik ediyoruz. Aynı zamanda valilik tabii ki burada aktif rol alıyor bu organizasyonda. Tabii ki Motosiklet Federasyonumuza bir kez daha sonsuz teşekkürler. Onların çok emeği var. Tüm zaten ekip burada. Hem Motosiklet Federasyonu'nun başkanı, tüm yönetim kurulu üyeleri hepsi burada faal bir şekilde, yoğun bir şekilde. Zaten aylardır hazırlanıyorlar ve burada da hepsi eksiksiz bir şekilde buradalar şu anda. Yayın anlamında bize çok destek verdiler. Bir kez daha federasyon çalışanlarına, yetkililerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Seni de yayınımıza aldık ve detayları biraz da paylaşma fırsatı tabii doğdu bize.
0: Şampiyon belli olabilir.
1: Burada belli olabiliyorsun şampiyon.
0: Evet. Hayatın içinde her zaman her yerde. Şampiyonun içinde, şampiyonun her yerinde, öyle söyleyeyim.
1: MXGP Dünya Motocross Şampiyonası cumartesi pazar tabii ki Afyon pistinde gerçekleşiyor. Bir kez daha dinleyenlerimizi hatırlatalım ve kritik bir pist. Aykut'un söz ettiği gibi buradaki puanlama belki de şampiyonu belirleyecek. O yüzden tüm gözler burada olacak. Bir yandan da tabii ki eğlenmeye ve müzik tarafında coşmaya devam edecekler. Hem sporcular hem de ziyaretçiler. Herkesi bekliyoruz. Bu arada biletler çok uygun bir şekilde temin edilebiliyor. Buraya geldiğinizde dilerseniz Afyon Park AVM'den alabilirsiniz. Ya da vidipass.com üzerinden de biletinizi temin edebilirsiniz. Çok uygun fiyatlara.
0: Ya bu sanatçılardan bir tanesini en geriden izleyeceğim fiyata bütün organizasyonu izleyebilirsin.
1: 14 sanatçı var, daha ne olsun yani. Bir kez daha söyleyelim, bu akşam da Melisa, Sefo ve Demet Akalın sahne alacak. Diğer günleri de tabii ki anonslarımızda bahsetmeye devam edeceğiz. Açılışımızı yapmış olduk. Saat 17'ye kadar buradan yayınlarımızı sürdüreceğiz. Afyon Karahisar'dan herkese sevgiler. D-Smart'tan spor direktörümüz Aykut Aydın bizimleydi. Aykut, bir kez daha teşekkürler. Görüşeceğiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, şimdi merkezdeyiz. Sözü İstanbul'a bağlıyoruz. Müzik devam edecek ama biz ara ara konuklarımızla ve burada detaylarla atmosferi NG Afyon Motofest'ten size aktarmaya devam edeceğiz. Kulağınız Radyo D'de olsun.
3: NG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D.
4: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
5: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Gülşen, itaat yok.

0: Ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.928 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.31, euro 56.27'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.935, çeyrek altın 11.761 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. İrfan Aslanhan.
2: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya programda biliyorsunuz her şey var.
3: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
4: Seni cimere şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
4: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
5: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yeni Bosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan, yalın, akşamüstü.

okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima senin.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için...

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: MG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D. Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Usta, hepinize keyifli günler. Günlerden Perşembe, tarihi 3 Eylül ve saatimiz 16.34 oldu ve Radyo D canlı yayın aracımızdan, mobil stüdyomuzdan şu anda Afyon Karahisar'dayız ve yayınlarımız ara ara sizlerle tabii devam ediyor. Buradaki atmosferi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yeni açanlar için radyosunu bir kez daha hatırlatayım ve tabii ki bilmeyenler de vardır, bir kez daha söyleyeceğim. Şu anda NG Afyon Motofest için Afyon Karahisar'dayız. Çünkü NG Afyon Motofest'in resmi radyo sponsoru geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl yine Radyo D ve hem buradaki festivali konuşuyoruz hem de tabii ki Dünya Motocross Şampiyonası'nı konuşuyoruz. Çünkü iki önemli organizasyona Afyon ev sahipliği yapıyor. Hem Afyon Motofest müzik ve eğlenceyle devam ediyor bir yandan, hem de hemen yanı başımızdaki pistte, Afyon Motocross pistinde cumartesi ve pazar günü Dünya Motocross Şampiyonası'nda çok özel bir etap gerçekleşecek. Önemli ayaklarından biri bu şampiyonada ve burada da tabii ki dereceler sonucu etkileyebilecek seviyede. O yüzden Afyon yarışları önemli. Zaten yayınlarımızda çok dile getirmiştik. Afyon ödüllü bir pist. Motocross sporcularının da çok sevdiği pistlerden bir tanesi. Zorlu bir etap ve tabii ki buradaki puanlar da şampiyona için önemli bir rol taşıyor ve biz de NG Afyon Motofest'te pazar akşamına kadar yayınlarımızı sürdüreceğiz ve yine konuğumuz D-Smart Spor Direktörü Aykut Aydın. Aykut, bir kez daha hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Fatih Uslu.
0: Nasıl senin de şu an?
1: Vallahi hava giderek ısınıyor. Bir taraftan zaten genelde Afyon'da biz buraya geldiğimizde biraz daha serin, daha böyle 20 derecelerde hava olurdu ama şu anda bildiğim böyle sıcak bir Antalya yazı gibi.
0: Hakikaten
1: Afyon.
0: Öyle.
1: Ama buna aldanmayalım. 2 saat sonra da üşümeye başlayacağız. Çünkü karasal iklim etkisini gösteriyor. Ülkemizin... Ama tam üşümeye başladığımızda da konserler tekrar havayı ısıtacak.
0: Doğru. Bu akşam kimler var? Hemen size kısaca söz edeyim. Saat 19'da bu akşam Melisa sahne alacak ve 20.15'te Sefo sahneye çıkacak. Ardından saat 22'yi gösterdiğinde Demet Akalın konser verecek ve burada tabii ki Aykut'un dediği gibi binlerce insan ısınacak adeta. Akşam ne kadar soğuk olsa bile bu 3 tane ayrı sanatçıyla beraber akşam hakikaten Afyon'da muhteşem geçecek. Sanıyorum Afyonlular da bu festivali sene boyunca iple çekiyorlar.
1: Ya kesinlikle öyle. Gelen insanların zaten buradaki memnuniyetleri gözlerinden okunuyor. Birçoğuyla konuşma imkanı bulduk, hatırla. Hı? Ya bizim Radyo D'nin canlı yayın aracı da şu anda podyumun hemen yanında.
0: Hemen yanı başındayız.
1: O yüzden mesela sanatçılara ulaşmak isteyenlerin çoğu sana geliyor zaten.
0: Evet. Az önce sordular, Sefo abiyle görüşebilir miyiz? Yardımcı olur musunuz diye. Dedim şu an kuliste o, dinleniyor. Akşama hazırlanıyor.
1: İşte Motive ile dün fotoğraf çektirebilir miyiz abi, ayarlayabilir misin diye bana bile sordular, öyle söyleyeyim sana.
0: Hay Allah'ım.
1: Ama o yüzden ama sanatçılar da buna imkan tanıyor. Mesela evet, konserler bittikten sonra dün özellikle Emre Fel herkese neredeyse fotoğraf çektirdi. O yüzden burası sadece böyle geleyim işte bir konser dinleyeyim yeri değil. Burası bir etkinlik alanı, sosyal bir yaşam alanı. Ve Afyon'da sadece Afyon halkına da hitap etmiyor. İşte çevre illerden gelen çok kişi var. Afyon öyle merkezi bir yer ki sevgili Fatih. İstanbul'dan da 4 saat, Ankara'dan da 4 saat.
0: Merkez nokta
1: yani 4,5
0: yani
1: saat.
0: Hakikaten.
1: Kütahya zaten çok yakın, Bilecik kesinlikle yakın. Yani çevre illerden çok gelen var.
0: Çok var evet, sadece Afyonlar değil, buraya çevre illerden gelen çok ziyaretçi var. Onu gözlerimizle gördük. Hatta yan tarafta çadırlar da var. Kamp ve karavan severler de burada konaklayabiliyor. Karavanlar var epeyce. Onlar da burada tabii ki Afyon Motofest'e yerini aldı. Hem konserleri izliyorlar, dinliyorlar, hem de yarışlara katılıyorlar. Yani birçok yerden gelen var. Biz de Afyon'da Motofest süresince... Bizi tabii Türkiye'nin her yerinden dinliyor dinleyenlerimiz. İşte web üzerinden, uydu üzerinden, frekanslarımız üzerinden. Genelde 104'ten tabii yayın yapıyoruz tüm Türkiye'de. Ama Afyon özel Motofest süresince Afyon merkezde 96.6 frekansından da yayındayız. Yani buraya geliyorsanız eğer veya alandaysanız, yakındaysanız da bir yandan 96.6'dan da bu Radyo D yayınlarımızı...
1: Bu organizasyona özel değil mi?
0: Aynen. Organizasyona özel bu yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. Bizim de artık Afyon'la çok böyle bir gönül bağımız da oldu. Afyonlar da çok tabii misafirperver. Mutfakları çok güzel özellikle. aslında
2: kilo alıp dönüyoruz.
0: Söylemek de gerekiyor. Bu festivalden sonra bir de gastronomi festivalleri Ekim'de. De var. Ekim ayında.
2: Ki orada da çok iyi konserler var.
0: Aynen. O yüzden buradan onu duyurmuş olalım. Tüm dinleyenlerimizi davet ediyoruz. Afyon'u muhakkak gelmediyseniz veya geldiyseniz de tekrar gelin. Bu festivaller zamanında gelip görün. Bu heyecanı yaşayın diyoruz. Biz ne Afyon Motofest'te pazar akşamına kadar bulunmaya devam edeceğiz. Şimdi bu akşamki isimlerden bahsettik ama ben isimleri şöyle bir kısaca bir kez daha hemen söyleyeyim dinleyenlerimize. Yarın akşam da Selin, Pentagram ve Ceza sahne alacak. Mesela ben Ceza'yı uzun zamandır büyük konserlerde görmemiştim. Burada olacak Ceza.
1: Valla bizim yaş grubuna hitap eden önemli evet. isimlerden biri değil mi?
0: Tabii yerli plaka unutmayız mesela hiç. Ceza Cuma akşamı sahne alıyor 22'de. Cumartesi'ye geçtiğimizde Emre Altuğ var. Ardından Derya Bedavacı sahne alacak. Ve pazar gününe geldiğimizde Kamran Akkor sahne alıyor. Şimdi Motofest'in her yıl bir köşesi var, bir özel konsepti var. Ustalara Vefa adlı ve özel bir ismi orada konuk ediyor. İşte bu seneki isim de Ustalara Vefa kısmındaki isim Kamran Akkor olacak.
1: Geçen sene Hakkı Bulut'tu, ondan önceki sene Gökhan Güney'di. Ya bu güzel bir şey. Böyle bu bir gençlik festivali ama Türkiye'nin gündemine, Türkiye'nin tarihine damga vurmuş önemli sanatçılar da burada ustalara saygı bölümünde adeta anılıyor ve onlar da seyirciyle buluşuyor. Ki Kamuran Akkor biliyorsun son dönemde
0: çok popüler.
1: Değil mi?
0: Yani Bir Ateşe Attın Beni şarkısı yeniden viral oldu, gündem oldu, hit oldu. Yeni kuşaklar da çok sevdi şarkıyı. Hatta geçtiğimiz günlerde Doğu Sivek radyomuza konuk olmuştu. Onunla da özel bir düette yer aldı Kamuran Akkor. Yani gençliğinde artık sevdiği isimlerden biri oldu.
1: Patladı
0: gitti şu an tekrar. Ve burada sahne alacak pazar akşamı. Ardından Ece Seçkin ve kapanış konseri de Murat Boz olacak pazar akşamı. Yani toplamda 14 sanatçı var. Nege Afyon Motofest konserlerle hız kesmeden devam ediyor. Gündüzleri geldiğinizde burada kurumsal standlarda birçok etkinlik var. Ve biz de varız tabii ki, radyodayı da ziyaret edebilirsiniz. Ve cumartesi pazarda aslında motocross yarışlarıyla heyecan daha da yükselecek. Orada
1: bir tane sürpriz var Fatih, biliyor musun? Bu sezon itibariyle az önce Fatih Keren, Türkiye Motosiklet Federasyonu basın sözcüsü, ki ben de yarışları anlatırken yanımda yorumcudur. Hı hı. O bahsetti. Bu hatırlatmayı da yapayım. Burası ödüllü bir parkur ve genelde parkuru gelen sporcular tanıyor, biliyor. Dedi ki evet. öyle sürprizler yaptık ki dedi. Yani Herling şu anda 143 puanla lider. Bak son 4 aya burayı atlattıktan sonra son 4 aya bakalım nasıl bir puantajla gidecek. Belki şampiyon olarak gidecek. Hem kendi aldığı hem rakibinin alamadığı puanlara göre gidecek. Dedi ki yani Herlings ya bize isyan edecek ya da çok teşekkür edecek dedi. O yüzden parkurda bazı değişiklikler, pilotları zorlayacak bazı farklı noktalar var. İnan ben de bilmiyorum. Bak yarışları hafta sonu anlatacağım.
0: Evet.
1: Neresi değişti? Neye ne oldu? Çünkü son gün bile bir şeyleri değiştirebilirler. Vay. Ya burası bu kadar büyük bir yatırımın yapıldığı ve o kadar iyi mühendislerimiz ve o kadar iyi çalışanlarımız var ki sahadaki çalışanlar da öyle. Bir anda yani FIM'i ikna edebilecek ve parkuru böyle yapalım, burası daha eğlenceli olabilir diyebilecek bir kapasiteye sahip.
0: Evet, kesinlikle. Yani
1: böyle bir özgüveni, böyle bir güveni var.
0: Geçtiğimiz seneye hatırlıyorum, yağmur da yağmıştı. Bazı yarışlar esnasında yağış gördük. Belki motorcular, yani sporcular orada yağmurdan dolayı etkilenmiş olabilirler. Ama bu sene şu an hava koşullarına baktığımızda yağmur görünmüyor. Farklılık olacak mı sence bu yarışta, etkiler
1: yani
0: mi?
1: Yani yağmur çok sanki olacak gibi değil ama parkurun ne derece değiştiği. Çünkü burayı biliyorlar ve ona göre hazırlanıp geliyor. Kafasında evet. bir şey yapıyor ama yani serbest antrenmana çıkana kadar parkurda ne olup bittiğini, nerede yarışacaklarını tam kestiremiyorlar. Ki ben Fatih Geren'in o açıklamalarından hafta sonu burası bayağı eğlenceli, bayağı sürprizli olur diye düşünüyorum.
0: Harika, biz de heyecanla bekliyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Sen de D-Smart'ta zaten yarışı an be an naklen aktaracaksın. Sana da şimdiden kolay gelsin. Tabii ki yayınlarımızda yine seni ağlamak isteriz fırsatlar
1: buradayız,
0: olunca.
1: Buradayız, zaten buradayız.
0: Yeni sene yine yayın alırız ve Radyo D'den de dinleyicilerimize böyle bilgileri vermek isteriz seninle beraber. Çok teşekkürler bir kez daha katıldığın
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve saatimiz 16.43 oldu. Şimdi reklama gideceğiz. İstanbul'a bağlanacağız. Sonrasında saat 17 olduğunda İrfan Aslanhan Bodrum'dan yayında olacak ve İrfan'ın bu akşamki konusu çok özel. 8 Eylül Salı akşamı Kanal D'de yeni dizimiz başlıyor, Haysiyet Adında. Ve Haysiyet'i tabii ki izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ve bu akşam İrfan özel olarak program konusu olarak haysiyeti seçti ve özel bir konu işleyecek. O yüzden kaçırmayın, kulağınız saat 17 itibariyle Radyo D'de İrfan'da olsun. Ve tabii ki biz de hafta boyunca burada Afyon Karahisar'da NG Afyon Motofest'in nabzını tutmaya ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Konuklarımızı, özel detayları, her şeyiyle kulağınız bizde olsun. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. NG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.958 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.31, euro 56.33'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.955, çeyrek altın 11.799 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: reklam.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
8: Şemsiye almalı mıyım?
9: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
10: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporunda Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması ve 10 personelin kaybolmasıyla sonuçlanan deniz kazasının asli kök nedeninin Alsu gemisindeki köprü üstü disiplinsizliği ve yönetim zafiyeti olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın sona erdiğini ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Trendyol Süper Lig'de 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir az bulutlu ve açık 35, Adana az bulutlu ve açık 37, Samsun parçalı bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
2: Aliye bak bu sefer affetme hanımı. Aliye bak bu sefer affetme hanımı.
3: Hayat sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
4: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
5: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
6: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
5: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
4: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
5: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
7: Komiserim, Cihan Alboran ile Cihan Deniz Alboran'ın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
4: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.

0: Para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: de bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.
6: Shake your body.

sürekli dinlesem doymam vallahi. Zülfü abiyle, Zülfü Livaneli ile açılışımızı yapıyoruz efendim. Bodrum'a hoş geldiniz hepiniz.

şarkıda hep böyle çocukluğum, böyle bir pazar günü var aklımda. Değerli amcamın kızı Şenay ablam, kendisi o da müzik öğretmeni falan. Böyle dipte bu şarkı sürekli ama yani çocukluğumun pazar günü aklıma gelir. Selam olsun efendim, selam olsun. Türkiye'nin delileri hazır mıyız? Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar deli doluyuz. Deli olmasa birimiz Afyon'a gidiyor, birimiz Bodrum'a geliyor, birimiz Almanya'ya gidiyor orayı. Radyo delirmiş olmalı. 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Beraber söyleyelim.

Vaneli yazıyorlar, kalp koyuyorlar. Allah uzun ömürler versin Zülfü abiye. Yani sadece bir şarkıcı, sanatçı değil, edebiyatçı, yazar. Dünyadaki o çağdaş, modern, aklı selim isimlerimizden birisidir. O yüzden ömrü uzun olsun Zülfü abinin. Sanki değil mi, Bodrum Kalesi'nde bir Zülfü Livaneli konseri. Maşallah. Efendim hoş geldiniz. WhatsApp'ımıza, Instagram'ımıza 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Başka açmadığımız Instagram'ımız var.

sevinenler, değdirenler, özleyenler. O bizim WhatsApp'ımızdaki o kurbaniklerimiz onlar. Instagram'da da biliyorsunuz İrfan Boşluk Aslan'ın, onu da açtım. Instagram'da da fotoğraflı görüyoruz dinleyicilerimizi. Tipini sevdiklerim o. Bayılıyorum bu lafa. Kalpliyorum oradan sizi. Efendim bugün değişik bir perşembe günü olacak. Çünkü bugünkü konumuz erkenden de ilan ettik biliyorsunuz sosyal medyada. Kanal D'mizin yeni dönem iddialı projelerinden birisi. Herkes dört gözle bekliyor biliyorsunuz. Bayağı bir merak uyandırdı. Haysiyet dizimizden yola çıkarak size günler öncesinde söylemiştik. Haysiyet bizim unuttuğumuz, gerçekten hatırlamamız gereken bir şey. Ne bu haysiyet? Yani o haysiyeti tekrardan nasıl kazanır insanoğlu? Niye kaybettik ve nasıl bu kadar kolay kaybettik? Haysiyet bugünün konusudur efendim. Muhteşem bir dizi, az kaldı haftaya salı, 8 Eylül salı akşamı Kanal D'de başlıyor. Böyle bir Yeşilçam tadında, yani o tadı özleyenler için bir proje bu, Kanal D'nin projesi. Ailesini ayakta tutmak dışında başka amacı olmayan babaların hikayesi efendim. Ki biliyorsunuz herkes şu an iş yerlerinden bizi dinleyen, radyomuzu dinleyen herkesin amacı şu an ailesini ayakta tutmak. Çünkü aile nedir? Aile haysiyettir efendim. O dik duruş ailede başlar. Ve o dik duruş ailede başlar. Günümüzde ihmal ediliyor. O babaların da şu an çalışan, emek veren babaların emeği de görülmüyor. Hani Münir Özkul'un o meşhur lafı var ya, bak beyim, bak beyim lafı. Bugün bana vallahi bak beyim haysiye şudur diye mesaj atın ya. Canım abicim çok büyük oyuncudur Reha Özcan. Kerem Alışık dizinin ustaları var. Dizinin müziklerini Kıraç yaptı. Tabii Kanal D ana haberde de izlemişsinizdir. Tıpkı Melih Kibar'ın Hababam Sınıfı bestesi gibi hızlandığı zaman size eğlenceli, mutluluk saçan bir şarkı, bir beste. Yavaşladığı zaman da hüzün veren bir beste yapmış Kıraç. Ben dört gözle bekliyorum. Bugünün konusunda haysiyet yaptık efendim. Bodrum'dan size haysiyet konusuyla sesleneceğiz. Açılış konumuz budur.

0: Kimlerde kaldı haysiyet? Konu komşunuzda kaldı mı haysiyet? Çalışma arkadaşlarınızda kaldı mı haysiyet? 0549-204-0104'e hemen mesajlarınızı göndermeye başlayın. Bakayım yine efendim programımızın demir başlarından eskilerden Ahmet'in mesajı. Bakayım şöyle bir Ahmet'ciğim.
1: İrfan radyoyu yine açtım ama konuya hakimim. Konu hafriyat herhalde değil mi?
0: Evet konumuz hafriyat bugün. Bu hafriyatı nereye dökelim? Doldurduk, doldurduk. Kamyonları doldurduk Ahmet'im, Ahmet'im. Ahmet'im bari sen düşme. Düşme Ahmet'im. Düşme. Güzel insanlar selam olsun. Özkan'cığım selam olsun canım benim.
2: İrfan'ım benim. Pek kalmadı o haysiyetli insanlar artık ya. Ya. İnsanlar artık konuşurken hepsi evliya. Mevlana, Celaleddin Rumi, hatta Yunus Emre. Ama iş gerçeğe geldi mi? Yani şeytanın çırağı değil artık, hepsi şeytanın ustası.
0: Şeytanın ustası.
2: Bence haysiyet insanın bakışında, duruşunda, olaylara karşı verdiği tepkide ve her şeyde. Ama artık kalmadı adam gibi adamlar be kardeşim.
0: Doğru söylüyorsun ben. İşte bunu konuşacağız. Bak beyim, bak beyim, bugünün konusu haysiyet beyim. Sana unuttuğun o şeyi hatırlatacağız bak beyim bugün.
3: Bak beyim, haysiyet. Ait olmadığım bir masada.
0: Baştan al bak beyimle.
3: Bak beyim, haysiyet. Ait olmadığım bir masada çıkarların için bile bile oturmamaktır. O masadan kalkıp gidebilmektir.
0: Ya. Vallahi bugünün replikleri Kanal D'de diziye dönüşüyor sevgili dinleyenler. Bugünün replikleri Salı günü Kanal D'de ekranda olacak. Bak beyim, bak bugünün cümlelerini güzel düzgün kur beyim. Bak. Bak. Ah beyim ah, bazı insanlara al bu şeref, al bu haysiyet, insan içine çıkıyorsun lazım olur diyesim var diyor. Zeynep'ciğim harikasın, daha geçen çıktı karşıma bu söz, o kadar çok hoşuma gitti ki. Bunları istiyorum bugün. Ben reklama gidiyorum, reklamlardan sonra efendim Türkiye'de ve dünyada ne abesle iştigal eden durum varsa efendim, ne yamukluk varsa makineye sokacağız, düzeltmeye çalışacağız. Tabii eğlenceli olanlarla da eğleneceğiz, dadalayacağız. Yani bu makinada işin botunu çıkarır. Makineye öyle ayağınız botuyla giremezsiniz. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal yine bugün benimle. Reklam, reklamlardan sonra bakalım ne olmuş. Efendim adamın eşeği biliyorsunuz Ankara'da protokol yoluna kaçmıştı. Dün onu 7 Emin Otoparkı'na çektiler, bir de eşeğe ceza yazdılar. Var mı bugün böyle bir haber? Bakacağız. Reklamdan sonra geliyorum.
4: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
5: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi devam edecek.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Radyo D.
10: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Merhabalar, ben Radyo Makinesi çete üyelerinden Ece. İrfan abicim, yeni yayının hayırlı, uğurlu ve bol bereketli olsun. Çok çok özlemişiz. Bizi güldürmeni çok çok özledik. Tekrardan hoş geldin.
3: Abi radyoda her zaman radyo diye açıktır benim. Nesiniz siz böyle abi? Bu ne enerji, teşkilat mısınız? Nesiniz siz ya? Maşallah diyorum, hayırlı olsun diyorum.

0: Radyo makinesi. Radyo makinesi. Radyo makinesi. Sıradaki şarkı Rüyamda Seni Gördüm bahanesiyle yazan Eksin'e gelsin.
1: Radyo de. Hayatın için

Hayat boş, radyo hoş be, güzel be. Güzel şeyler paylaşıyoruz sizinle. Efendim burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Bodrum'dan canlı yayınımıza başladık. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. Çılgınlar, deliler işte bakın. Ekip de deli dedim ya, bir ekip Afyon'a gidiyor, bir ekip buraya geliyor. Ve velediniz dadanız burada. 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Ve Instagram'da İrfan Boşluk Aslanhan'da. Sinan Engin'in dediği gibi Allah herkese önce sağlık, 5 dakika sonra para versin diyoruz. Günün konusunu da 8 Eylül Salı akşamı Kanal D'de başlayacak olan Haysiyet dizimizden yola çıkarak yaptık efendim. Haysiyet günün konusu. Bugün yolladıklarınız Salı akşamı repliklere dönüşüyor. Dizide Haysiyet'i izleyeceğiz, göreceğiz. Bu arada geçmiş olsun sevgili dinleyenler. Tuzla'da, Tuzla Orhanlı deri sanayi bölgesinde bir fabrikada bayağı büyük çaplı bir yangın çıkmış. Geçmiş olsun. Depolama alanında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı bir yangın çıkmış. Tuzla tabii sanayi sitelerinin olduğu yer. Çok fabrika var orada gerçekten de. Bazen görüyorum işte değişik değişik dumanlar. Ben bu kış boyu Tuzla'da sahne yaptım biliyorsunuz, orada kabare programı yapıyordum. Her gittiğimde de diyorum yangın mı var, bir dönüyorum fabrikanın dumanıymış. Yani o yüzden oraların var ya didik didik didik böyle denetlenmesi lazım. Çok sıkıntılı, çok korkunç yani. Hani böyle endüstriyel alanlar var. Ama bunlar bilmiyorum nasıl zararlı, o dışarı dumanları bilmem ne. Çok acık, geçmiş olsun efendim İstanbul'da Tuzla'ya. Haysiyet. Bu yangınları çıkaranlar da, onlar da tam haysiyetsizdi yani. Onlara ne diyoruz? Evet. Mesela haysiyet ne? Bu yazın başıydı galiba, ortası da olabilir. Mahallemizde istemiyoruz denilerek komşuları tarafından dövülen otizmli bir kardeşimiz vardı, hatırlıyor musunuz? İşte haysiyetsizlik bu. Sizin haysiyet örneğinizi çok merak ediyorum. Bu arada ilk defa Radyo D'den dinleyeceksiniz. Dizinin müzikleri sadece galiba bana yollandı, ben yayınlayacağım. Kıraç yapıyor efendim dizinin müziklerini. Bir bakayım şunları, şöyle bir didik didik edeyim ben de, şöyle bir bakayım. Ne var mı? Çok güzel şeyler var yalnız yani.

0: Selen Hanım ne yazmışsınız öyle? Hiçbir yere tutunamamış. Sağa sola ucuz, flört enerjisi yayan aciz, haysiyetsizdir diyor. Sevgiler olsun, hoş geldiniz, buyursunlar.
1: Sevgili İrfan'cığım, iyi yayınlar, kolay gelsin kardeşim. Makineye bağlamışsın yine, çok güzel yerden geldin. Rahmetli babamın bir sözü vardır kardeşim. Hayatta parayla alamayacağın tek şey itibardır derdi. İtibarı kaybeden insanın ne masada, ne kasada, ne de mezarda yeri vardır abi. Selamlar, saygılar.
0: Ne güzelmiş bu be. Şimdi bu, yani eserde şöyle bir şey var. Hareketli hali daha pozitif. İşte slow olan halleri daha duygusal.
1: Yani abi kısadan ise hayatta işini kaybet, eşini kaybet, paranı kaybet. Hayatta her şeyini kaybediyorsun ama itibarını kaybetmemen lazım. İtibar, paran olmadığı zaman da sana kapıları açar, masa kurdurur. Haysiyetin varsa, itibarın varsa her kapı sana açık kalır kardeşim. Cebinde milyon dolar olmuş, itibarın olmamış ama cebinde para olmamış, mekan sahibine gidip abi bu akşam ben ödeyemeyeceğim, sonra ödeyeceğim dediği zaman kapılar sana açılıyorsa en büyük zenginlik budur kardeşim. Selamünaleyküm.
0: İnsan kullanmak değil mi? Yani haysiyet insanı kullanmamaktır aslında. Yani insan kullanılacak bir şey değil. Ama biz genelde mesela sağlığa zararlı değil mi? Yani alkol kullanıyor, ondan sigara kullanıyor, insan da kullanıyor. Ben bunu sahnede çok söylerim. Bazı genç böyle MC sahne yapan kardeşlerimiz hatta benden o bölümü alıp kullanıyorlar görüyorum. TikTok'a falan da paylaşmışlar. Biz mesela sağlığa zararlı ne varsa işte onu kullanıyoruz. Alkol kullanıyoruz, sigara kullanıyoruz, insan kullanıyoruz. Her şeyi kullanıyoruz. Kesinlikle en büyük zenginliği anlattı beyefendi demiş. Yeliz'cim selam olsun canım benim.
2: Ama çok içerledim. O Ahmet Bey girişin gibi bir giriş yapmadın bana İrfan. Ben de demirbaşlardan olmuyor böyle bak.
0: Vallahi radyomuzu her gün dinleyen, mesaj atan bütün dinleyicilerimiz bizim Demirören Medya'nın demirbaşı yani. Vallahi öyle. Volkan Mungan göndermiş. Söz ile değil, hal ile yapılan öğüttür haysiyet. Bak beyim diyor, haysiyet uçkurundan önce çocuklarını düşünmektir demiş. Vay hanımefendi. Bak beyim, haysiyet uçkurundan önce çocuklarını düşünmektir. Büyük ders. Bu cümlede büyük ders var.
3: Abi, haysiyet ne biliyor musun? Haysiyet... Abi, deprem zamanı battaniyeyi 1000 liradan 2000 liraya çıkaranların olmadığı. Abi, yangın zamanı yangın malzemelerine zam yapanların. Abi, ihtiyaç zamanı, Ramazan zamanı erzağa zam yapanların. Hayatında hiç görmediği şeydir aslında haysiyet.
0: Ya.

İrfancığım ne olursa olsun umudumuzdur her daim haysiyet. Haysiyetli bir umut. İftira atmayandır haysiyet demiş.

0: ağırbaşlı insanların en büyük zenginliğidir haysiyet. Haysiyet kalp ile beynin kemalde zirvesidir haysiyet demiş. Ya ne güzel sözler var. Vallahi billahi. Haysiyet dizimizin senaristine büyük malzeme çıkarıyorsunuz bugün. Evet.
1: İyi bayramlar Kobra Necdet. İyi bayramlar.
0: Baba. Kobra Necdet'te bir haysiyet göremedim ama. Var da göremedik efendim.

İrvan'cığım şimdiden kışlık hazırlıkları yapanlardadır haysiyet diyorum. Güzel. Ya bu kışlık hazırlıkları yapıyor hanımlar şimdilerde. Geçenlerde gördüm işte oyuncu Seda Bakan kışlık domates ve salça hazırlıklarına başladım diye Instagram'a paylaşım yapmış. Ama ne mesajlar yazdılar kıza. Yok efendim evinde 5 tane hizmetçi çalışıyor. Bunun neyine kışlık domates yapmak falan. Ya o başka bir şey yani. O tabii yani Seda Hanım'ın da yani sizlerden biriyim diyor beni tanıyın demesi yani. O bir insanın haysiyet göstergesi. Değil mi sevgili dinleyenler? Şu an kışlık hazırlığı yapan dinleyicilerimiz. Yani son yıllarda oldu. Yok bebeğe baby shower. Ondan sonra yok şöyle. Ondan sonra cinsiyet partileri falan. Ne oldu? Mevzular haysiyetsizleşti. Ezelinden beri zengini fakiri her zaman böyle değil mi? Evlerde kışlık hazırlıkları falan yapılır ya. Kışın olmayan şeyi bu mevsimlerde yaparsın, hazırlarsın. Ya bunun ünlüsü, ünsüzü, sedası, bakanı, bakmayanı yok ki yani. Ama gerçekten hani o böyle geçmişten beri bir haysiyet şeyidir, göstergesidir. Hani yuvana bir saygının göstergesi değil mi? Ben aileme bakıyorumun simgesidir aslında o. Beste çok güzel değil mi? Pekala. Çok sevdik bunu. Bunlara devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler 0549-204-0104. Bugün 8 Eylül Salı Kanal D'de başlayacak olan Haysiyet dizimizin aslında önden böyle bir spoiler'ı gibi sizlerden nedir bu haysiyet diye sordum. Bak beyim şudur haysiyet diye cevaplar istiyorum sizden. Tamam mı? Reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra buradayız. Salla mesajını geliyorum. Salla.

0: Logo.com.tr'de.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
10: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
11: Bu makine içtenlikle çalışır. Samimiyetle harekete karşı eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanan. Bodrum'dan canlı yayınımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. 0549-204-0104. Radyomuzun WhatsApp numaraları 8 Eylül Salı günü Kanal D'de başlayacak olan Haysiyet dizimiz bugünün konusu. Haysiyet nedir haysiyet? Ama Münir Baba'nın lafıyla başlayın. Bak beyim haysiyet şudur diye... Haysiyetli insanlardan birini tanıdım burada Bodrum'da. Muammer amcamız. Muammer abi. Elektrik mühendisi. Bazen gidiyor böyle. Mesela komşular burada birisi mesela perde asıyoruz. Ondan sonra diyor ki vay ne oluyor diyor içeride diyor. Jandarmayı arıyor falan. Muammer abi gidiyor. Bak beyim diyor. Burada diyor tadilat yapmıyoruz. Perde asıyoruz. Haysiyetli adam Muammer abi. Canım Muammer abi. Evet tabii Ahmet'ten beklenen haysiyet bestesi geldi. Kıraç'a sesleniyorum. Bunu diziye koy bunu. Bak. Oy haysiyet haysiyet. Versene onu be. Ahmet'ten beklenen beste geldi Ahmet'ciğim.
1: Haysiyet haysiyet. Oy haysiyet haysiyet. Kütün koydum keseye, anasını vereyda, bir babır asiye, ona sana işte.
0: Efendim Haysiyet dizisinin bestesi bulunmuştur. Oy haysiyet, haysiyet.

0: Efendim akşamdan akşama Türkiye'nin en değerli dolu radyosunda coşkuyu veriyoruz efendim. Şimdi bakalım şöyle gündemde kimler var? Gündemde bir ablamız vardı bugün. O da yazlığına gelen ve sürekli gitmeyen haysiyetsiz insanları... Yazlığını satma kararı almış sırf bu yüzden. Ya diyor eşim diyor marketçi, ben mutfakçı oldum diyor kendi yazlığımızda. Hep derler ya, en iyi tekne arkadaşının teknesi, en iyi yazlık akrabanın yazlığı. Ne yapsın insanlar, ne yazlık alabiliyor ne bir şey. Sen de iki gün kalmış onun lafını ediyorsun. Almayaydın yazlık o zaman yani. Bir ailede birisi yazlık alıyorsa sadece kendini almıyor ki yazlığı, bütün akrabalarını alıyor o yazlığı. Nerede görülmüş tek başına birisinin yazlık alabildi? Alıyorsan buna da katlanacaksın, akrabalara da alıyorsun sen yani. O zaman bir tane kendine yazlık al, bir tane de ki akrabaların kalacağı yazlık alacağım ben. Tabii. Ne diyor bu ablamız, aç bakayım şöyle ya.
1: Karar verdik. 10 yıldır ha? Buraya vereceğimiz parayı 5 yıldız otele verseydik daha çok dinlenir, daha çok denize girer. Ha. Ne bir ayağımı suya sokabiliyorum, evet, ne bir dinlenebiliyorum. Hı. Koş Dilek Mutfağı, koş sabah kahvaltısı, akşam yemeği derken çok yoruldum. Eşim marketçi, ben mutfakçı. Ha. Ay Dilekçim, burası çok güzelmiş, biz seneye de geliriz. Tabii beleş, beleş yazdık. Beleş. Ben o yüzden... Biz satıyoruz. Biz yazlığı satıyoruz arkadaşlar. Alacak olan varsa indirim de yapacağım. Heh. Çok yoruldum artık.
0: Kaça veriyor?
1: Böyle olmaz arkadaşlar. Geliyorum ayağımı denize sokmadan. Kış geliyor. Hı. Hop toparlanıp gidiyorum. Ne bu ya? Evi temizle. Yatak topla. Çamaşır. Yok, geliyorlar denizden kumlarıyla. Kum temizle. Mutfağa git. Yemek yap. Çok yoruldum. Eşim desem mutfak, ay şu bitti git al gel git. O da çok yoruldu, ben biz satıyoruz. Biz satıyoruz, hiç tavsiye etmiyoruz yazdık.
0: Biz satıyoruz diyor. Ve hanımefendi tabii gelenler bir daha gelmesinler diye video çekmiş, Instagram'ında paylaşmış, ondan gündem olmuş. Ya basit bir şey var, misafiri kabul etme ablam yani. Zorla mı giriyorlar evine yani? Allah Allah. Ya şöyle bakın, aklınızı kullanın. Yazlığına misafir gelenler, evi mevi temizlemeyin, bot götürsün onu. Zaten derler ki ama bunun da ne pismiş evi, bir daha hayatta gelmem derler yani. Vallahi. Efendim bu haysiyet midir bu? Soruyorum size sevgili dinleyenler. Her ailede böyle bir 5-10 tane yazlık olması lazım. Az yazlık haysiyetsizlik yani. O olacak böyle, bol bol akrabalarınız da iyi seçin yani. Böyle bakın, yazlığı var mı? Çocuk kızımız veriyorsunuz. Yani bu yazlıklar misafirler için mi alınıyor sevgili dinleyenler? Ne düşünüyorsunuz? Bak Gülçin yazmış, ben böyle bir konuşmayı WhatsApp durumuma da paylaşmak istiyorum diyor. Görsün bütün akrabalar diyor. İrfancığım öyle deme, yüzsüz insanımız çok maalesef demiş. Haysiyetsiz bunlar vallahi. Vallahi haysiyetsiz. Çıldırtmışlar kadını, görüyorsun. Ya ne güzel, eskiden Yazlıkçılar dizisi vardı biliyor musunuz? Hep bu dertler o dizide vardı. Yazlıkçılar ya. Ay, Aykut Oray mı oynuyordu? Ben diyor yazlık alırsam kimseye söylemem dada demiş. Aman. Kız ne zaman alıyorsun? Söyle de bilelim biz de bir şey yapalım. Vallahi. Ay abla, kabul etme o zaman misafir. Zaten video çekip hepimize haber verdin. Ona göre gelecek olanlara da gelme diyebilecek potansiyelin var zaten diyor. Anladık, tamam. Sizin yazlığınız var. En çok senin yazlığın var, tamam. Öyle demiş. Gerçek Yazlıkçılar dizisi bu yazda devam etmiş sevgili dinleyenler. Yani Yazlıkçılar dizisi bitmedi memlekette. Ama yani misafir rızkıyla gelir derlerdi ya yani. Hiç rızkıyla gelen misafir görmüyoruz. Hiç valla. Daha çok ev sahibinin rızkını yiyenimiz. Ya şey yapacaksın, diyeceksin ki kahvaltıyı ben veririm. Akrabansa, tanıdığınsa akşam yemeğini dışarıda ye. Duşunu da kumsalda al, yıkan orada. Üstünde orada yıka çeşmede. Öyle bir şey koyacaksın yani. Kota koyacaksın. Memlekete her şey kemer sıkmayla devam edecek yani. Eskiden böyle şeyler çok gündem olmazdı ya. Veyahut da telefonu açmayacaksın akrabaya, eşe, dosta. Yani... Bakayım şöyle mesajlarınıza. Dada her yerdesin demiş. Ne göndermiş? Kamyonetin üstünde Dada yazıyor. Abi öyle. Biz yani bana diyorlar ki her masada varsın, bir nikah masasında yoksun diyorlar. Orada zamanında vardık nikah masasında. Artık yokuz o. İyi insan olun çünkü haysiyet ve itibarınız sizden daha çok yaşayacak diyor. Oo, bakın o kadar önemli bir cümle ki Asiye Hanım göndermiş. Çünkü siz ölürsünüz, o itibarınızı, haysiyetinizi anlatırlar. Şöyle adamdı, böyle adamdı diye. Yani eğer ki değil mi, itibarsız, haysiyetsiz, şerefsizin tekiyseniz öyle anlatırlar. O da devam etmez tabii yani, hani yaşamazsınız. Yaşatmaz sizi. Diyor ki ben küçük köyden ayakkabı tamircisi Necmettin. Haysiyet bireyin veya başkalarına duyduğu onur, şeref ve değer bilincidir. Eğer bir insan kendine saygı duyuyorsa diğerleri teferruattır demiş efendim. Haber merkezimiz bekliyor sevgili dinleyenler. Günün son gelişmelerini dinleyeceğiz. Konumuz haysiyet. Haftaya Salı günü Kanal D'de başlayacak dizimiz, bugün bizim Radyo D'de konumuz nedir bu haysiyet? Kimdir haysiyetsiz olan? Çevremizde haysiyetsiz olarak gördüğümüz durumlar nelerdir? Veyahut da İrfan, şöyle bir haysiyet sahibi insan biliyorum deyip de anlatabilirsiniz efendim. Bilelim, örnek alalım, unuttuğumuz bu haysiyeti hatırlayalım. Bak beyim haysiyet şudur de be, bana yolla 0549-204-0104'e. Haberler.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporunda Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması ve 10 personelin kaybolmasıyla sonuçlanan deniz kazasının asli kök nedeninin Alsu gemisindeki köprü üstü disiplinsizliği ve yönetim zafiyeti olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın sona erdiğini ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Trendyol Süper Lig'de 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir az bulutlu ve açık 35, Adana az bulutlu ve açık 37, Samsun parçalı bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Radyo D'de ikinci saatimize geldik. Sevgili dinleyenler, ben İrfan Aslanan, Bodrum'dan radyo makinesini çalıştırıyorum. 0549-204-0104'te de buluşuyoruz. Ve Instagram'da da İrfan Boşluk Aslanhan adresini buluşuyoruz. Bugün konumuz 8 Eylül. Salı günü Kanal D'de başlayacak olan Haysiyet dizimizden yola çıkarak... Nedir bu haysiyet dedik? Unuttuğumuz şeyi hatırlıyoruz bugün. Haysiyeti ve bir yandan da... Bakıyorum Türkiye'de ve dünyada ne olmuş? Hep kötü haber, hep kötü haber. Bir tane iyi haber var efendim. Bak haberde diyor ki kansere aynı anda yakalandılar. Kanseri aynı anda yendiler. 4 tane arkadaş... Kastamonu'da filmleri aratmayan bir olay yaşamışlar efendim. Aynı dönemde meme kanserine yakalanmış 4 tane hanımefendi ve birlikte mücadele etmişler. Dostluklarıyla yan yana olarak birbirlerine destek olarak sağlıklarına kavuşmuşlar. Ne güzel bir haber bu ya. Pırıl pırıl 4 tane hanımefendi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Serpil Uslu, Rukiye Özkan, Ferhan Naz, Kırşmeli ve Şafak Kara kansere yakalanmışlar efendim. Ve aylar süren tabi biliyorsunuz o kemoterapi süreci, yoğun tedavi süreçleri falan hep birlikte mücadele etmişler. Buradan selam olsun. Ya çok tatlı. Böyle güzel bir haber var. Ve bir de haysiyetsizlerin haberleri var efendim. Maalesef. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ankara Tunalı'da kadın müşterilerinin etek altından böyle fotoğraflarını çeken sapık bir eczacı vardı. Gördünüz değil mi? Ankara'da ilaç almaya gelen kadın müşterilerin gizlice eteğinin altından fotoğrafını çekiyormuş. Sonra demişler ki ya şikayet etmeye gelmişler efendim. Ve bu adamın karısı da orada eczanede. Ya böyle bir şey olamaz falan demiş. Kamera kayıtlarını izlemişler. Karısı da kocasının haysiyetsizliğini görmüş efendim. Evet. İnanılmaz bir olay. İşte bu haysiyetsizlik. Hani bugün diyoruz ya haysiyet nedir, haysiyetsizlik nedir diye. Alın size haysiyetsizlik ya. İnanılır gibi değil. Bugün eczaneye bir pankart asıldı. Kadınlar tarafından asıldı bu pankart. Helal olsun vallahi. Kadınlar gitmişler o eczaneye. Burada tacizci var yazısı asmışlar efendim. Helal olsun. Çankayalı kadınlar olarak bir tabela asmışlar. Ah ah ah. Ya tabii eczanenin suçu yok. Eczacının suçu ama çok başka bir insan olduk. Yani insan olmadı, oluşum olduk biz yani. Yani sapıkların böyle değişik değişik sapıklıklar, değişik değişik böyle durumlarla karşı karşıyayız efendim. Yani bilmiyorum, değişti. Kumaşımız değişti. Böyle kırışık buruşuk kumaşlar olduk. Vallahi. Böyle nerede eski o düz değil mi böyle ipek gibi kumaşlar, kadife gibi kumaşlar. Nerede kadife gibi insan kalmadı ya. Eskiden kadife sesli sanatçılarımız vardı. Onlar da kalmadı. Böyle değişik, kırışık, buruşuk, içiş bücüş şeyler olduk yani. Pekala. Şevval Sam bir şarkı yaptı. Dinlediniz mi? Paralı. Paralı. Dinleyelim onu bir.

Hay o haysiyetsiz Lidyalı. Vallahi onun yüzünden oldu. Dinleyicimiz demiş ki İrfan eşine üzüldüm ben. Gördün mü videoda adamdan vazgeçemiyor. Hala adama diyor ki tedavi olursun falan diyor. Ya bundan vazgeçmesi lazım. Ben bir de şeye üzüldüm. Tabii serbest bırakıldı. Niye bu haysiyetsizler serbest bırakılıyor ya? Vallahi ya bak buna gerçekten deliriyorum. Bunu içeride güzelce ne bir tedavi etseler. Dedikodu badem, bozulmuşuz bir kere, geçmiş olsun Adem. Yani sizin karınıza eşinize yapılsa hoş mu güzel mi bu yani? Bunu niye serbest bırakılır? Bitmedi.

0: Haysiyet her şekilde ve zamanda, durumda asla birbirini, aile bireylerini, arkadaşlarını satmamasıdır insanın demiş. Paralı paralı paralı. Hüseyin Bey merhabalar, hoş gelmişsiniz efendim, buyursunlar.
1: Ben kardeşim, merhaba.
0: Merhabalar.
1: Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkürler abicim.
1: Çok sağ ol, ben de iyiyim. Aksu'da, Antalya Aksu'da şiş köfte piyaza davet ediyorum, buyur gel.
0: Şiş köfte piyaza. Yanında ayran da var mı? Cacık macık, uf. Beyim diyor, haysiyet nokta kadar menfaat için bir gül kadar eğilmemektir. Kendin çıkarların uğruna, başkalarının özel alanına girmemektir. Hayat boyu her zaman sadece kendini değil, senden başkalarının da olduğunu düşünerek hareket etmektir demiş. Haysiyet nedir diye sorduk efendim bugün. Bakalım. Haysiyet bir babanın evladına bırakacağı en büyük mirastır demiş Meral Hanım. Meral Berat. Barış, vefa sadece bir semt ismi oldu. Şahsiyet ve haysiyet de film dizi oldu diyor İrvan'ı. İnsanların unuttuğu birer duygusal karakter. Dışa vurumu maalesef demiş. İşte durumlar böyle. Haysiyet ne oldu sevgili dinleyenler? İlk olarak maalesef çoğu kişide artık bulunamayan bir değer. Kendimden gideyim anlatayım. Ben etrafımdaki herkesin değerini bilmeye çalışırım. Zor günlerde de yanında olurum. İnsanların başarısının mutluluğuna, kendi başarı mutluluğum gibi sevinmeyi bilirim. Her konuda yanımda olanları bir şeye karşı beni uyardıklarında bana düşman gibi görmem, beni küçümsediklerini düşünmem, ben menfaatime uyan insanları o insanlara değiştirmem. Bir olayda her iki tarafa da hata ararım. Kimsenin ne namusuna laf ederim ne de emeklerini yediğim kapıya ihanet ederim diyor. Kaba pislerim olacaktı ama belki, değil mi, o ekmeğini yediği yere haysiyetsizlik yapanlar da oluyor maalesef ya. Nedir haysiyet diye sorduk.
2: Merhaba, ben Bahar.
0: Bah, Bahar'cığım hoş geldin.
3: İrfan merhaba, ben Ümit.
0: Ümit abi hoş geldin.
2: İrfan, bugün...
3: Yoldayız yine. Tabii ki yine değiliz İrfan. Nereye gidiyoruz Bahar?
0: Nereye?
2: İrfan bugün Balıkesir'e doğru yola çıktık.
0: Hı hı.
3: Ama yine seninle beraberiz İrfan.
0: Seni canlar seviyoruz. Hoş geldiniz.
2: Değiliz İrfan.
0: Ya. Yolda olan dinleyicilerimize selam olsun.

Bu haysiyetsizliğin arttığını nereden anlıyoruz biliyor musun? İşte bu kameralarla, yok eteğin altından milleti çekmeler, gizli kameralar koyup epilasyona giden insanları çekmeler. Haysiyetin bittiğini ve haysiyetsizliğin çoğaldığını gösteriyor. Evet. Buradan anlıyoruz.

0549-204-104'e. Bak beyim, haysiyet şudur diyorsunuz, yolluyorsunuz bana. Reklamlardan sonra buradayız efendim.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Yerleşim yerlerinde sürücüler çocukların aniden yola çıkabileceğini unutmamalıdır. Oyun alanlarına yakın bölgelerde hız azaltılmalıdır. Bu durum özellikle okul çevrelerinde büyük önem taşır. Trafik güvenliği herkesin sorumluluğudur.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira... 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
15: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
16: İyi

0: farklı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Reklam. Radyo D.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
4: Sıradaki şarkı park yerini hatırlamayanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

Geldim geldim. Efendim canlı yayına döndük sevgili dinleyenler. Bodrum'dan canlı yayınımız radyo makinasıyla devam ediyor. 0549-204-0104'de bugün haftaya salı günü 8 Eylül'de Kanal D'de başlayacak olan Haysiyet dizimizden yola çıkarak nedir bu haysiyet diye sorduk. Sizin yolladıklarınızla devam ediyor efendim. Bak et, etle başlayan şeyle. Et zaten pahalandı biliyorsunuz. Siyaset, haysiyet, et. Ondan sonra başka neler var? Market. Bu içinde et olan şeyler sıkıntılı. Şimdi gündeme bakıyorum. Gündemde efendim 12 Eylül'de Ataköy'de yapılması planlanan Anima konseri iptali var. Bu Anima'nın konseri neden iptal edilmiş efendim? Satanist ritüeller, semboller barındırıyor. Yıllardır öyle yani arkada böyle ekranda. Oraya gidince zaten oraya gidenleri böyle bir korkutmak için mi yapılıyor? Zaten böyle bir tuhaf bir ortama gitmiş oluyoruz. Ama sonuçta müzik falan ya bir, enteresan. Baktım şimdi haberler var bu Anima'nın İstanbul konseri satanizm propagandası yüzünden hani iptal edilmiş ama bakıyoruz Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da, oralarda bu konserler devam. Yani... Orada şeytana göz açtırıyorlar mı herhalde? Değil mi yani? İlginç. Bak dikkat etmemiştik arkadaki simgelere falan filan. Ben böyle bazı kliplerde falan böyle değişik değişik şeyler oluyor. Ne kadar enteresan falan. Bakmıyoruz ne dönüyor oralarda ya. Vallahi. Aman boşver bir de şeytanla meytanla mı uğraşacağız? Ortalık karışık zaten. Yani. Valla geleceklerde ne yaptıkları belli değil. Yani sevgili dinleyenler var. Korkarım ben. İnanmam gerçi öyle simgeleri falan bilmem nelere. Yani. Gündemde bu var sevgili dinleyenler. Ama bak bizim mesela. Bak bu eski şarkılarımız. Aşkımızı toplayan sokaktan çöpçüler. Falan. Neymiş Anima yok işte arkada satanizm şeyleri görselleri bilmem. Versene onu bize bak.

0: 90'lı yıllarda biz çocukken çok vardı işte, yok bu satanizmle alakalı. Herkes böyle siyah, ondan kafalar, emo tipler böyle. Ben bunları bitti falan zannediyordum, satanistleri ha.
1: Yemin ederim.

0: böyle tekno partilerinde falan gittiniz mi, katıldınız mı bilmiyorum ama eve gittiğiniz zaman böyle sanki bir korku filminden çıkmış gibi oluyorsunuz arkadaş. Vallahi böyle bir kendine gelemiyor insan yani. Ama yani bir konserin, bir şeyin insanı bir şey yapacağını hiç düşünmüyorum yani. Konsere gidince ben satanist mi olacağım yani?
1: Ben düştüm aşk ateşine. Sen de düşme.
0: Olacak olan varsa vah onun haline zaten.

0: Efendim bakalım haysiyet nedir? Gülcan demiş ki bak beyim, haysiyet öyle geniş kapsamlı bir kavramdır ki üzerine dizi de çeksen, film de yapsan, cilt cilt kitap da yazsan bitiremezsin anlatmakla. Ama şu an benim için haysiyet evime giderken geçtiğim yolda en az 50 tane polis kontrol noktasından geçmemdir diyor. Yelizciğim.
1: Hani bizim toplumda çok şükür yeterince şeytan var. Aslında oralarda da var da. Ekstradan bir de bunları sahnede görmeye gerek yok diye iptal etmiş olabilirler. Mantıklı bir karar bence.
0: Tabii. Biz aramızdaki şeytanları nasıl iptal edeceğiz? Her yerde şeytanlık var. Komşuda şeytanlık, arkadaşlıkta şeytanlık, iş arkadaşlığında. Orada, burada. Yani konserin içinde değil, o şeytanlık başka bir yerde. Kimin şarkısıydı ya? Pentagram'ın mı? Şeytan bunun neresinde?

Evet sevgili dinleyenler. Müzik gibi de değil vallahi diyor. İyi olmuş kaldırmaları. Ya şimdi hep deriz ya müzik, renkler, zevkler. Müzik de öyle yani, müzik türleri de. Hani biri onu seviyor, kimi arabeski seviyor, kimi rock müzik seviyor, kimi rap seviyor. Onun da seveni var. Yani kulağı, beyni onu duymak istiyor. Ama yani bir dönem 90'larda böyle özentilikle başlamış. Yani o kıyafeti giymek gençler arasında birbirine özenerek yaygınlaşmış. O zamanın gençleri bizim okulumuzda vardı. Görüyorum evlendi mesela, çoluk çocuğa karıştı insanlar. Bildiğin ne, nasıl bir en rockçı oydu mesela ya. Yani öyle dolaşıyordu. Ama bakıyorum çoğu arkadaşım o dönem yani bir iş sahibi oldu, çok kıymetli işler yapıyor falan. Gençlerin bir dönem böyle bir şeylere özenmesi, hani ileride illa şeytan olacak bu falan değil bu ya. Geçici şeyler, hep geçici şeyler. Bakarsanız o konserlere gidenlerin çoğu da böyle genç. İnsan herkes istediği zevki yaşasın yani. Hemen bakalım neyi kaçırdım yeni gel. Oo çok haysiyet kaçtı gitti. Canercan. Yani sen haysiyet kaçtı, nasıl yakalarız o haysiyeti onu konuşuyoruz. Şu an haysiyet elden gitti. Onu konuşuyoruz bakalım başka ne var efendim. Haysiyet nedir diye sorduk, sizce haysiyet nedir efendim? 0549 204 0104'e yolluyorsunuz. Birbirini şikayet etmemektir haysiyet. Gelip yüzüme söylemektir demiş. Bizde şikayet kültürü şeydir yani. O yüzden cimer yetişemiyor hiçbir şey yani. Biz her şeyi şikayet ediyoruz. Bir isim veriyorsunuz, vermeyelim efendim, işte şahıs ismi vermeyelim, işte şu şahsiyettir, bu şahsiyetsizliktir, onu yapmayalım. Bakalım dünyanın en haysiyetsiz, ağlak, pislik, İllegal durumları bizim mahallede İrfan'ı demiş. Neresi orası? Her yerin haysiyetsizi değil mi? Var. Genellemeyelim. Oya ablam çok güzel mesajlar attı. Vallahi billahi. Beyinlere format atıyorlar İrfan. Çocukken söylerdim bu grupları. Yani bilmiyorum, izleyince, dinleyince o müziği hani beynimize bir tane açalım mı? Bir tane böyle bir bulayım, bir tane reklamdan sonra bulayım, bir açalım bakalım beynimize işleyecek mi, format atılacak mı? Bir bakalım reklamlardan sonra. 0549 204 0104. Size reklama gitmeden önce bir şey dinleteceğim. Ali Güven'in yıllar önce bir şarkısı vardı. Ardına Bakma Yolcu. Yolcu şarkının adı. Hatırlayan var mı 90'larda? Bunu dinleteceğim. Şimdilerde milyonlar tıklanan hangi şarkıya acaba benzeteceksiniz bu şarkıyı? Açalım. Nakarata alalım şarkıyı.

0: Bakalım bunu reklamlardan sonra kim tahmin edecek? Ali Güven'in bu şarkısı hangi şarkıya benziyor sevgili dinleyenler? Şimdilerde Türkiye'de liste başı olan bir şarkı. Reklamlardan sonra buradayız.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 3 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.84'lük düşüşle 13.932 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.31, euro 56.33'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.004, çeyrek altın 11.878 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134.000 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Ne diyorsun ya, öyle mi olmuş?
1: Hayat olsa, radyo olsa.
0: Burası Radyo D. Canlı yayınımız devam ediyor efendim. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bir öneri var. Önemli bir öneri, bir hanımefendi. En çok izlenenlerde var. Bir devletimize bir önerisi var. Diyor ki devletimiz kuaför ve berber açmalı artık diyor. Hanımlara özellikle soracağım. Bacılarım, ne düşünüyorsunuz? Sizin de devletimize böyle bir öneri hoşunuza gider mi efendim? Saçımı boyatmak istiyorum diyor. 15-20 bin liradan aşağı fiyat istemiyorlar diyor. Bence devletimiz devlete ait berber kuaför açsın. Hani mesela halk ekmek var. Halk kuaför gibi mi acaba? Hani bazı illerde biliyorsunuz belediyeler işte şehir lokantaları açtılar. Kent lokantaları işte gibi şeyler, yurtlar falan. İster misiniz? Bu hanımefendiyi bir şey yapalım, şöyle bir dinleyelim, ne diyor bir bakalım. Bir
2: buyur. Gerçekten mesela ha. Şimdi saçımı boyatmak istiyorum, tamam mı?
0: Evet.
2: Benim saçım gül ve işte hani uzun ve 15-20 bin liradan aşağı paralar istemiyor artık. Bence devletimiz böyle devlete ait kuaförler, berberler açsınlar. Uyguna hizmet versinler. İSMEK'ten ya da devletin diğer kurslarından mezun olanları burada işe alsınlar. Hem onlar için iş kapısı olmuş olur. Hem de biz daha uygun fiyatlarla devlete para kazandırabiliriz. Biz de yararlanabiliriz diye düşünüyorum. Yani devlete ait hani bir sürü şey var. Neden bir kuaför, berber olmasın? Neden halk bundan yararlanmasın diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Bak. Şimdi bence bakın galiba bizim ekonomimizi düzeltecek, devleti kalkındıracak olan bizim hanımlar. Yani bu... Kuaför ve berberler ayaklanır bensiz. Bacılarım, ne düşünüyorsunuz? Bacılarım. Diyeceksiniz devlet tüm o kadar derdimiz, sorunlarımız var. Her şeyi çözdü, bir kuaförünüz kaldı yani diyeceksiniz.

Ayhan diyor ki, Ayhan Ülker'e, halk eğitim merkezlerinde eğitim gören, kuaför eğitimi gören kişiler ücretsiz deneme usulü çalıştırırlarsa, ama sonuç ne olur bilemiyorum. Herkes kel aynak kuşu gibi gezer, yemin ediyorum.

Bak bu bir iyi fikir diyenler var sevgili dinleyenler. Evet, güzel diyor. Hatta bunu seçim kampanyası yapan parti kazanır, ben söyleyeyim. Halk kuaförleri açılacak hanımlara özel derseniz tamam, siz iktidarsınız.

Ama hanımlar gerçekten 15 bin 20 bin nedir ya? Bir de her ay değil mi, yok dibi çıkıyor, boyatıyorsun onu, şey yapıyor. Tamam, dip boyası falan onlar uygun şeylerdir de. Yani erkekler taş patlasa da 1000 lira olsun en fazlası. Sizde öyle değil, sizde devletimiz gerçekten de bu kuaförleri açmak mecburiyetinde gibi duruyor. Yoksa aileleri batırdınız yani hani bu özellik.

Evet efendim, kuaför dinleyicilerimizden mesaj, bitirdim bizi İrfan diyorlar. Vallahi gündem olmuş, ben bitirmedim, ben açmadım bu konuyu ya. Tamam, kamuoyu oluşturmakta üstümüzde yok ama ben açmadım. Tamam, şey yapalım o zaman, fazla fahiş fiyat veren kuaförleri denetlesin devlet o zaman. Şey yap, hani devlet kuaför açmasın da. O da mı hoşuna gitmedin? Tabi ne var ne güzel işte, vatandaşa hizmet, ucuz kuaför, yani halk ekmek gibi halk kuaförler olsa olmaz mı yani? Ben vallahi görüyorum artık hanımlar boyamayı da öğrendi. Ben de boyuyorum güzel, biliyor musun? Yemin ediyorum hanımın kaç kez saçını boyadım ya. Çok da güzel boyuyorum yani. Emekli olunca açarım bir kuaför dükkanı herhalde. Evet, İrfan İsmek'te saç boyama ve kesim kursları var. Orada saç boyanacak insana ihtiyaç var. Hocayla konu... Demek hanımlar bunun kursuna da gitmişsiniz siz, baksana. Öyle akıllı hanımların hastasıyım yani bu. Artan saç baş maliyetlerinde gidip kendileri öğrenmiş, helal. Helal olsun. İrfancığım, devlet yapsın derken, şimdi devlet saç boyasıyla ojeyle mojeyle mi uğraşacak? Yani bu... Değil mi? Memurlar geliyor orada saç kesiyor falan. Olmaz tabii yani, değişik bir durum. Öyle bir talepte bulunmuş dinleyicimiz. Şey, dinleyicimiz diyorum, vatandaşımız. Bak, Murat Gündoğdu da diyor, devletin işi kalmadı, millete kılıyla tüyüyle uğraşacak diyor ya. O kadar önemli şeyler var, kıldan mıldan şeylerle uğraşıyor.

Az önce size Ali Güven'in şarkısını dinlettim. Kulağınız sağlanmış. Bir radyoda bir kulak testi yapayım dedim. Dinleyicilerimizin kulağı nasıl diye bayağı sağlanmış kulağınız. Onu anladım sevgili dinleyenler. Evet, geçenlerde Ali Güven bu kaçıncı oldu ya dedi. Bir müzisyen abim söyledi. Dikkat etmemiştim. Ta ki seni görene kadar şarkısı. İçinizden melodiyi söyleyin. Şimdi arkasına diyor, ardına bakma yolcuyu söyleyin. Aynı, vallahi aynı. Zaten bu yapay zeka biliyorsunuz önceden yapılmış şarkıları alıyor, daha iyisini yapıyor. Bir tık değişini yapıyor, daha güzelini yapıyor falan. Çok da güzel şarkı. Merhaba, ben Sarkan. Ta ki seni görene kadar. Değil mi? Birebir yani. Şimdi bu Ali Güven yapay zekayı nasıl mahkemeye verecek? Yani hakkını nasıl arayacak? Eskiden diyorlardı işte, ne bileyim, hangi bir besteci işte esinlendi, şuradan çaldı, yok bir nakaratı çaldı. İşte kaç mezurdu, birazcık böyle çalması eskiden şey uygun görünüyordu, hani mübahtı falan. Şarkının komplesini çalmış yapay zeka.

0: de bak dolanıyor dilinize yani. İlk önce ta ki seni görene kadar. Ardına bakma yolcu, kader alma. Reklam arasında ben onu söylüyordum valla. Efsanedir Ali Güven. Efsane, çok severim. Bir gün Ali abi bir sabah sahne çıkışı. O zaman üç arkadaş bekarız. Valikonak Caddesi'nde bir yerde bir yer kiralamıştık. Orada yaşıyoruz. Ali abi geldi, Ali Güven. Sabahın körü yani, böyle altı falan. Evde de bir arkadaşımızın böyle dedesinden kalma tamburu var. Yani tamburun teli meli kalmamış yani, fırlamış kopmuş falan. Ali abi böyle yaptı. Ne o, tambur mu dedi. Ha evet abi dedik, işte şeyin arkadaşın dedesinden kalmış. Konservatuardan bir arkadaşım var. Abi aldı o tamburun tellerini taktı falan. Biz uyuduk. Bir uyandık, hala o tamburla uğraşıyor ve çalıyor. Yani tamir etmiş. Tambur bozuk, dededen kalma 40 yıllık tamburu tamir etmiş, çalıyor bir de, uyumamış yani. O da Ali Güven de öyle manyaktır yani. Çok güzel tambur çalar ama. Üf. Buradan selam olsun efendim. İrfan hala severek dinliyorum Ali Güven'i diyor. 97 Kral TV müzik ödüllerinden beri. Bak. Hatırlamış seni Ali abicim, bak. Haber merkezimiz bekliyor efendim. Bir günün son gelişmelerine, radyolarını yeni açanlar için. Bakalım sonra neydi konumuz? Salı günü başlayacak olan Kanal D'nin Haysiyet dizisinden yola çıkarak, nedir bu haysiyet dedik. Kimde kaldı haysiyet? Biz niye, neden haysiyeti unuttuk dedik. Bak beyim, haysiyet şudur deyin, bana yollayın, geliyorum. Haberler, reklamlar, buradayım sonra.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporunda Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması ve 10 personelin kaybolmasıyla sonuçlanan deniz kazasının asli kök nedeninin Alsu gemisindeki köprü üstü disiplinsizliği ve yönetim zafiyeti olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın sona erdiğini ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Trendyol Süper Lig'de 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umutmeler yönetecek.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir az bulutlu ve açık 35, Adana az bulutlu ve açık 37, Samsun parçalı bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 3 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.84'lük düşüşle 13.932 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.31, euro 56.33'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.004, çeyrek altın 11.878 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ali'ye bak bu sefer affetme onu.
4: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı. Efsane aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
5: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
6: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
5: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deriz. Mardin'e götürmem.
4: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
5: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
7: Komiserim, Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
4: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
10: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
11: Reklam.
12: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Burası Radyo D, 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. Sevindik mi, delirdik mi? Bugün tabii Salı günü başlayacak olan Kanal D'mizin merakla beklenen dizisi Haysiyet'le Radyo Makinesi çalıştı. Kim yazmış Instagram'dan, bir bakayım. Haysiyet'in vücut bulmuş halisin abi diye. İsmini bulmam lazım, dur bir dakika. İsminiz önemli. Bu arada aramızda yeni katılanlara sevgiler, saygılar diliyorum efendim. Neymiş bu? Sahne arşivi mi? Sahne arşivi. Biz daha 17 oyuncularını konuk aldıktan sonra bütün diziciler valla makineye takıldılar ya. Sahne arşivi kimsin? Erdinç Danacı sevgiler efendim. Valla sevgili dinleyenler, Türk dizileri gerçekten 170 ülkede yani 1 milyarı aşkın küresel bir izleyiciye ulaşıyor. Çok önemli artık, yani bu pazarda lider gibiyiz. Dizi ihracatı yapıyoruz. 1 milyar dolara ulaştı dizi ihracatı. Önemli. Yani Türkiye haritadan görülen uzak bir ülke olmaktan çıktı. Hatta dizileriyle, ondan sonra turizmiyle falan büyük tanıtım. Yani bu mesela daha 17'nin Bodrum'da çekilmesi, bunlar çok önemli büyük katkılar. Ülkemize katkılar. Ben sete gittiğimde böyle bir grup, bir aile geldi. Dedi ki vallahi dedi, bizim dedi kız dedi zorla ta Bodrum'a getirdi. İlk defa Bodrum'a geliyoruz dedi. Sırf dizi oyuncularını görmek için. Dizinin çekildiği yerleri görmek için. Yani işte atıyorum bir kafede bir sahneler çekilmiş. O Aras'ın çalıştığı bir kafe var. Onu görmek için geliyorlar mesela. Gümüşlük'te o kafe. O yüzden çok önemli. Ve tabii dizilerimizde anlatılan hikayeler dünyanın dört bir yanında karşılık buluyor efendim. O yüzden de dizilerimizin yükselişi önemli. 170 ülkede 1 milyarı aşkın küresel bir izleyici. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Nedir bu haysiyet?

Nurhan Şen diyor ki merhabalar İrfan, bugünkü konun çok güzel. Haysiyet insanın duruşu, karakteridir. Herkese eşit davranmaktır. Ne olursa olsun hak yememektir.

Asil Bey, haysiyet para kazanma hırsıyla gencecik çocuklara yasaklı madde satan insanlardan insanlarda olmayan bir değerdir diyor. Onlar haysiyetsizler işte, yani para kazanma hırsıyla gencecik çocuklara yasaklı madde satanlar haysiyetsizler. Garip.

0: bir dinleyicimiz gönderdi. Bir haysiyet sahibi bir beyefendi çalışanlara verdiği yüksek maaş yüzünden eleştiriliyormuş efendim arkadaşları tarafından. Diyor ki herkes dünyanında çalışana 30 bin TL artı prim verirken ben 60 bin TL maaş artı prim artı bir de mağazanın cirosundan pay veriyorum. Ama bana hayırdır sen ne yapıyorsun diyorlar. Bunu bir abimizi bir dinleyelim. Yani böyle haysiyet şerefi sahibi olanlar var, bir de haysiyetsizler var. Bir... Ya işçinin emeğinin karşılığını fazlasıyla verene Allah 1000 kere versin. 1000 versin onlara.
1: Herkes yanında çalışana 30 bin lira artı prim maaş verirken ben 60 bin lira artı prim artı bir de mağazadan cirodan pay veriyorum. Bizim arkadaşlar bunlara şaşırıyor. Diyorlar ki bu verdiğin parayla 3 kişi çalıştırırsın. İşletmende 3 kişi çalışır. 3 kişi çalışır sen 1 kişiye veriyorsun. Sizlerle artık görüşmeme kararı aldım. Bunu dediğiniz masaya dün 3 tane nargile 2 tane Türk kahvesine 5 bin lira ödediniz. Akşam eve gidince kendime dert oluyor. Ödeme oraya 5 bin lira. Git yanında çalışana ver 5 bin lirayı. Bu insanlar haklarıyla çalışıp anon telleriyle uğraş veren, zamanlarını ayıran ve bizler için gelip zamanını veren insanlar. Ama buradan şunu söylüyorum. Dün ben de o masada oturan arkadaşlar beni bir daha aramayın. Herkes yanında çalışana...
0: Diyor ki bazı patronlar gidiyor işte nargilesi bilmem nesi ki zıkkım için nargile zararlı. Oraya diyor bir hemen bir kalemde 5 bin lira atıyor diyor ki onu oraya vereceksin git işçine ver sevap kazan diyor sevap. Allah böyle düşünenlere daha çok versin efendim. Hatta Allah dünyada dert tasa vermesin bu kadar maaş ve fazla verenlere. Böyle durumlarda patronları değil işçileri konuşturacaksın abi. Bu kafada patronlar az var. Esnaf az kaldı onlar. Nesli tükenen şeyler gibi yani. Bence bu kamuoyu... Bu video var ya bu video... Herkes paylaşsın bu videoyu. Asıl paylaşılacaksa bu paylaşılsın. Asıl tıklanacaksa Dilan Polat'ın videoları değil bu abinin tıklansın. Evet bu abimizin adresini, numarasını isteyen dinleyicilerimiz var. Uzun işte gündemde en çok tıklananlar da bu abimiz var. En çok bu abimizi tıklayın bu. Fazla prim veren, maaşını fazla veren bu abimizi tıklayın en çok. Haysiyet budur sevgili dinleyen. Nedir haysiyet dedi ki? Haysiyet budur işte. Peki buyursunlar Sedat Vardar mı? Buyursunlar efendim.
2: Haysiyetsiz insan bir nokta menfaat için bir virgül kalarak eğilen insandır.
0: Ya. Kimdir haysiyetsiz insan?
3: Abi sahne arşivi de benim binlerce fan hesabımdan birisi sadece yani.
0: Simgeciğim gel canım benim.
4: Selam İrfan'ım. Bugün sana hoş geldin demeyeceğim. Bugün ben hoş geldim. Yayının sonuna yetiştim.
0: Geç geldim program bitiyor ya.
4: İnşallah beni yok yazmamışsındır.
0: Yazmam kuzum.
4: Günün konusuna da gelince bak beyim. Haysiyet insanın ruhunun aynasıdır.
0: İnsan ruhunun aynasıdır haysiyet diyor. Ah Deniz'cim ne güzel yazmış. Şimdi ben haysiyet, onur, şeref, itibar, öz saygı diyeceğim. Bazıları yeniliyor mu, içiliyor mu bunlar diye soracak diyor bak.

0: Siz de diyor musunuz sevdiğinden oy oy oy İrfan be yedi beni diyor musunuz?
1: Merhaba İrfan, çok alakasız ama az önce annem sarma var dedi. Ben de koşarken düşme taklidi yapacaktım. Gerçekten düşüyordum.
0: Uy canım benim.
1: Alakasız ama neyse. Bu arada annem Yeliz.
0: Anneciğine selam olsun Yeliz Hanım'a. Biz gani gönüllüyüz abi, fazlasında gözümüz yok.
2: Kimi seveyim kimi bu denli. Konuşur olduk senli benli. İşte o karanlık yuttu beni. Kurumuş dal gibi gamzeleri bir adım.
0: İstanbul Merkez Stüdyomuza reklama yayını bırakıyorum. Ve sonra artık final yapacağız sevgili dinleyenler.
2: Oy oy oy yedi beni. Ömrümden deli deli.
0: Son haysiyet mesajlarınıza bakarım efendim. Bak beyim, haysiyet nedir beyim, nedir? Reklam, reklamlardan sonra buradayım.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
5: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
4: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Reklam.
11: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
12: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
13: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
14: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
13: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
15: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Muammer Bey de bak, en sevdiğim türküyü çaldın İrfan diyor. Hepimizin en sevdiğidir değil mi ya? Hollanda'dan Nurhan ablamız aramıza, hoş geldin o zaman. İrfan, mesajımı okuduğun için teşekkürler demiş. İlk defa böyle bir yayına katılıyorum. Anonsu duyduğumda ne yapacağımı bilemedim. Kızlarım anne ne oluyor dediler diyor. Sevgiler olsun. Yani Nurhan Hanım, bu ayrılık neden oldu? Niye Hollanda'dasınız? Niye özlüyorsunuz bu ülkeyi? Buyurun. Gelin gelin. Bak Deniz hiç özlüyor mu? Deniz İngiltere'de hiç özlemiyor.

Yani bugün yine mesajlarınızla çok büyük değer kattınız radyomuza, programımıza, canlı yayınımıza. Çok teşekkürler. Bugün biraz haysiyeti konuştuk. Salı günü, salı akşamı Kanal D'mizde başlıyor haysiyet dizimiz ama bu biraz değişik bir proje. Öyle vurdu kırdı yok. Öyle seksi entrikalar yok. Silahlar falan patlamıyor yani. Hani bu değişik bir iş. Bizim de kanalımızın gurur kaynağı bir projesi sevgili dinleyenler. Salı günü başlıyor haysiyet. İstanbul'da nakliyecilik yaparak alın teriyle ayakta kalmış kalabalık bir ailenin, geleneksel bir ailenin, Sivas kökenli Karlova ailesinin hikayesi. Sivas'a hasret bir ailenin hikayesi efendim. Sivas demişken bir Kıvırcık Ali türküsü gitmez mi ya? Evet.

Ya çok güzel türkü, bu türkünün ismi nedir? Türkümüzün ismi Ellerini Çekip Benden, Yarın Bugün Gider Oldu. Esra Hanım. Efendim hafta içi her gün 17-20'ye doğru buralardayız. Ekibimiz biliyorsunuz Motofest Afyon Karahisar'da her gün oradan canlı yayınlar yapıyorlar. Konserleri sizlere aktarıyorlar. Ben burada Bodrum'dayım. Antep'e gidiyorum cumaları, cumartesileri. Dün İzmir Kuşadası'ndaydım. Değilirmiş şekilde geziyoruz. İrfan Kadıköy'de gökyüzü demiş. Uy, nasıl bir şey, ateş gökyüzünde. Ne çalacağım biliyor musunuz? Kıvırcık Ali'nin Isırgan Otu. Haysiyet demişken tabii Türk edebiyatında haysiyet, onur, şeref kavramları çok işlenmiştir sevgili dinleyenler. Nazım Hikmet'ten Cemal Süreyya'ya, Atilla İlhan'a kadar, Ömer Hayyam'a, Özdemir Asaf'a kadar. Cemal Süreyya der ki, haysiyetli bir yalnızlık kalabalık bir zilletten her zaman üstündür. Haysiyetli bir yalnızlık kalabalık bir zilletten her zaman üstündür. Nazım'ın da sözleri, yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela, uğraşmadan, başkasından başka bir şey, hacet, yokluktan başka yaşamak. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak, haysiyetli, şerefli olacaksın diyor.

0: Ömer Hayyam da der ki bir lokma ekmeğin olsun, bir kula kul olma, haysiyetinle oyna. Dünya malı kimde kalmış ki, sende kalacak sonunda.
1: Gülü çemeni değiştik kör betonlara, köyü düşündükçe anam.
0: Özdemir Asaf, insan haysiyetiyle var olur, onu kaybettiğinde geride kalan sadece bir gölgedir demiş efendim.

Annem de çok sever bu türküyü. Kıymetlime de selam olsun. Efendim gidiyorum yavaştan. Sağ olun, var olun. Haysiyetli insanlarımız. Şu an iş yerlerinde olan, işten çıkmış, trafikte olan, ailesinin haysiyeti için çalışan tüm insanlarımıza selam olsun.

Atilla İlhan'ın da haysiyet sözleri şöyledir. İnsanın içindeki saraydır haysiyet. Onu yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Ancak insan onu kendi elleriyle teslim ederse başkasına yıkılır. Haysiyet insanın içindeki saraydır. Onu yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Ancak onu başkasına elleriyle teslim ederse o saray da yıkılır, haysiyet de. Allah'a ısmarladık efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.84'lük düşüşle 13.932 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.31, euro 56.33'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.004, çeyrek altın 11.878 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: 46 yıldır bizi bir araya getiren kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
9: Okula dön-

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tan'da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo T. Kamu spotu.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısaca

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.

Hala rüyalarımdasın. Sözler uçar yasık kalır. Ölüm kadar acıklıyım. Bir ben varım, bir martılar. İçimden öptü sonbahar. Ağlarım dokunsalar. İşte öyle.

şehirde bir kadın var. Adı bana özel, adı bana özel. Elleri var küçücük, yüzü ise çiçeklerinden güzel, çiçeklerinden güzel.

Çok teşekkür ederiz. Zafer bak çok sevdiler. Tamam. Bir ay sonra YouTube'umda görüşürüz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.